0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddüdü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gül'le hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Boşuna çekilmedi bu cazlar İstanbul. Bekle bizi. Büyük ve sakin Süleymaniye'de bekle. Parklarında, köprülerinde, kulelerinde, meydanlarında, mavi denizlerle yaslanmış beyaz tahta masalı kafelerinde bekle. Bir kurşa yine hayat satan toprağının karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla bekle bizi. Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçişimizi. Bekle dinamiti tarihin. Bekle yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın. Bekle o günler gelsin İstanbul, bekle. Sen bize layıksın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin, devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kıza projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddüdü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gül'le hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: much.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarının ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: adam nerede?
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: bebeğim.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Meslekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
5: Ben mi? 19.30.
6: Ya ben de buradayım ya.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezli soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak, kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya Merkezi soruşturmaya ilişkin devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları bugün başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden online başvuru olarak yapılabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay'a teslim edilen uyuşturucu rehabilitasyon merkezi ile ilgili bugüne kadar 114 danışan yeniden hayata tutulmak için bu merkezde önemli bir adım attı dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni bir projenin hayata geçirildiğini belirterek kendine özgü ulaşım ve sürüş sistemiyle 1100 metrelik dağ kızağı projemizde raylar yerine oturmaya başladı dedi. İl Tarım Orman Müdürlüğü Kayseri'de çiftçi kayıt sistemine 2023'ten 2026 yılına kadar kayıtlı çiftçi sayısının %10,54 artışla 32.503'e, ekili arazi miktarına ise %27,53 artışla 453.095 hektara ulaşıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta sonu hizmete açılan Aquapark için gerekli çevre ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ve kadınların da hizmete sunulduğu duyuruldu. Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Kayseri Spor Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Iğdır FK'yı mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça önemli, oldukça da özel bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin en önemli camii, Cami-i Kebir. Daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami'nin hemen güney cephesinde bulunan binaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentsel dönüşüm dahilinde yıkımları gerçekleşmektedir.

0: Anadolu'nun ilk medresesi ise her ne kadar kaynaklarda Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Nizamettin Yağbasan tarafından Tokat Niksar'da 1151-1152 yıllarında yaptırılan Yağbasan Medresesi olarak gösterilse de yakın tarihte yıkılıp günümüze ulaşamadığı için ne yazık ki göz ardı edilen Melik Mehmet Gazi'nin hükümranlığı döneminde yani 1134-1143 yılları arasında yaptırdığı Cami Kebir Külliyesi dahilinde bulunan Melik Mehmet Gazi Medresesi diğerinden yaklaşık 10 yıl öncesine tarihlenmesiyle Anadolu'nun ilk medresesidir. Peki yok olan medresenin tam olarak yeri neresidir? Aslında her şey Ahmet Nazif'in çok önemli bir kaynak eseri ve 1930 tarihli bir fotoğraf ile başladı. 1930 yılında çekilen fotoğrafta caminin kıble duvarına bitişik haldeki kuzey derslikleri ve türbe oldukça virane bir haldedir. Biz bu fotoğraf üzerinden fotoğrafta görülen bisikletin teker çapını yaklaşık 70 santim çarpan alarak oğlu mimar Ahmet Yılmaz Cingit ile birlikte alanda inceleme ve ölçümlemeler yaparak kabaca plan ve kesit oluşturdu. Bu kesitte de görüldüğü gibi caminin kıblesine bitişik haldeki medresenin kuzey eyvanları yani derslikleri ile birlikte türbenin ilk hali görülmektedir. Ahmet Nazif'in eserindeki gerek türbenin medrese avlusunda yer aldığı kaydı ve gerekse de bugünkü konumuna göre türbe medrese hücrelerinden biri durumundadır. Yine Ahmet Nazif'in eserinden edindiğimiz bilgiye göre medresenin planını kabaca oluşturdu. Planda da görüldüğü gibi medrese 12 eyvan yani derslikten oluşmaktadır. Daha sonra bu planı 1920'li yıllarda Albert Gabriel'in çizdiği cami planına ekledik. Böylece cami ve medrese planı da kabaca tamamlanmış oldu. Daha sonra ise medreseyi uydu görüntüsüne konumlandırdık. Bu şekilde medrese cami ve medrese tuvalet konumları yaklaşık bir fikir verecek şekilde ortaya çıktı. Bu görselde de görüldüğü üzere medrese kısmının 1966'dan itibaren başladığı yok oluş serüveni artık tamamlanarak 70'li yıllarda medrese temelleri üzerine tuvalet yapılmakta olup resimde de görüldüğü gibi caminin ve türbenin üzeri kesme taşlarla da kaplanmaktadır. Şimdi bu son görselde de görüldüğü üzere medrese temelleri üzerinde yer alan tuvaletin acilen kaldırılması gerekmektedir. Medresenin yeniden ihyası ile hem bu çok ama çok önemli ecdat yadigarı eser gün ışığı ile buluşup yeniden bizlerle kucaklaşacak, hem Kayseriler, Kayseri'nin gerçek ve tek maddi ve manevi mimarı olan Melik Mehmet Gazi'ye olan minnet borcunu ödemiş olacak, hem de Anadolu medreseler tarihi yeniden yazılarak Melik Mehmet Gazi Medresesi, Anadolu'nun ilk medresesi olma özelliği ile de tarihi serüvende haklı olan yerini alacaktır. Bu sunumumu sizlerle birlikte ayrıca üyesi bulunduğum Kayseri Kent Konseyi'nde ilgili birimlerin yetkililerine de detaylıca sundum.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Anadolu'nun ilk medresesi olan Melik Mehmet Gazi Medresesi'nin bir an önce ihya edilmesi gerekmektedir.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
2: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilidi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Porselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
3: Ben 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben mi? 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça önemli, oldukça da özel bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin en önemli camii, Cami-i Kebir. Daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami'nin hemen güney cephesinde bulunan binaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentsel dönüşüm dahilinde yıkımları gerçekleşmektedir. Belki de bu vesileyle günümüzde tuvalet altında kalmış olan Anadolu'nun ilk medresesinin ihyası da gerçekleşmiş olacaktır. Peki, bu çok önemli medresenin tam olarak yerini öğrenmek ister misiniz?
2: Danışmentliler Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın Alplik, Gazilik, Türklük mayasıdırlar. 1080-1178 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren ilk beyliklerden olan Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Danışment Gümüştekin Ahmet Gazi'dir. Dünyanın ilk medresesi 937 yılında çıkan bir yangında yok olan Buhara'daki Faracek Medresesi'dir. Anadolu'nun ilk medresesi ise her ne kadar kaynaklarda Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Nizamettin Yağbasan tarafından Tokat Niksar'da 1151-1152 yıllarında yaptırılan Yağbasan Medresesi olarak gösterilse de yakın tarihte yıkılıp günümüze ulaşamadığı için ne yazık ki göz ardı edilen Melik Mehmet Gazi'nin hükümranlığı döneminde yani 1134-1143 yılları arasında yaptırdığı Cami-i Kebir Külliyesi dahilinde bulunan Melik Mehmet Gazi Medresesi diğerinden yaklaşık 10 yıl öncesine tarihlenmesiyle Anadolu'nun ilk medresesidir. Peki yok olan medresenin tam olarak yeri neresidir? Aslında her şey Ahmet Nazif'in çok önemli bir kaynak eseri ve 1930 tarihli bir fotoğraf ile başladı. 1930 yılında çekilen fotoğrafta caminin kıble duvarına bitişik haldeki kuzey derslikleri ve türbe oldukça virane bir haldedir. Biz bu fotoğraf üzerinden fotoğrafta görülen bisikletin teker çapını yaklaşık 70 santim çarpan alarak oğlu mimar Ahmet Yılmaz Cingil ile birlikte alanda inceleme ve ölçümlemeler yaparak kabaca plan ve kesit oluşturdu. Bu kesitte de görüldüğü gibi caminin kıblesine bitişik haldeki medresenin kuzey eyvanları yani derslikleri ile birlikte türbenin ilk hali görülmektedir. Ahmet Nazif'in eserindeki gerek türbenin medrese avlusunda yer aldığı kaydı ve gerekse de bugünkü konumuna göre türbe medrese hücrelerinden biri durumundadır. Yine Ahmet Nazif'in eserinden edindiğimiz bilgiye göre medresenin planını kabaca oluşturdu. Planda da görüldüğü gibi medrese 12 eyvan yani derslikten oluşmaktadır. Daha sonra bu planı 1920'li yıllarda Albert Gabriel'in çizdiği cami planına ekledik. Böylece cami ve medrese planı da kabaca tamamlanmış oldu. Daha sonra ise medreseyi uydu görüntüsüne konumlandırdık. Bu şekilde medrese cami ve medrese tuvalet konumları yaklaşık bir fikir verecek şekilde ortaya çıktı.

0: Mehmet Gazi'ye olan minnet borcunu ödemiş olacak, hem de Anadolu medreseler tarihi yeniden yazılarak Melik Mehmet Gazi Medresesi, Anadolu'nun ilk medresesi olma özelliği ile de tarihi serüvende haklı olan yerini alacaktır. Bu sunumumu sizlerle birlikte ayrıca üyesi bulunduğum Kayseri Kent Konseyi'nde ilgili birimlerin yetkililerine de detaylıca sundum.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Anadolu'nun ilk medresesi olan Melik Mehmet Gazi Medresesi'nin bir an önce ihya edilmesi gerekmektedir.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydan

0: gelen depremle ilgili olarak deprem olan lokasyonda herhangi bir diri fay yoktur veya daha büyük deprem oluşturabilecek potansiyeli yoktur dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 29 Ağustos Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor. 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan plaj handbolu organizasyonu hava şartları nedeniyle 28 Ağustos Cuma gününe alındı. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'e yarın gece geçerli olacak şekilde 4 lira fiyat indirimi bekleniyor. Battalgazi mahallesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
8: Ben mi? 19.30.
9: Ya ben de buradayım ya.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, günün öne çıkan haberleriyle birlikteyiz. Ben Serpil Yıldız Sever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'sa terörle mücadeleye ilişkin mesajında terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha bu memleketin hiçbir yerinde şehitlerimiz, gazilerimiz olmayacak, bir daha bu memlekette analar ağlamayacak ve Allah'ın izniyle terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacaktır ifadelerini kullandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun 2016'daki vefatına ilişkin otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Alihan Kuriş'in de arasında bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kayseri'de ise FETÖ-PYD üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan güvenlik kaynakları sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Otel ve pansiyonlarda yeni bir dönem başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan karara göre resepsiyondan havuz güvenliğine kadar birçok kural değişti. Yeni düzenleme ile birlikte basit konaklama turizm işletme belgesi yalnızca ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal edilebilecek. Bunun dışındaki nedenlerle devredilemeyecek. Kamuya borcu olan mükelleflerle esnaf için nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Bazı borçların 72 aya kadar taksitlendirebildiği ve faizle teminat yükünün hafifletildiği düzenlemede başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'in ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF ayrıca ligin 2. hafta VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Süper Lig'in 2. haftasındaki Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetler karşılaşmasında yaşanan tahrik edici eyleme ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda kritik bir maça çıkıyor. Birbirinin rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak Sarı Lacivertliler, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bu mücadeleyi kazandığı takdirde 17 sezondur hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyacak. A-Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olacak mücadele saat 19'da başlayacak. Akdeniz oyunlarından gelen madalya sonuçlarıyla devam ediyoruz. İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde milli sporcularımız kürsüde yer aldı. Güreşte 4 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanan millilerimiz yüzmede 1 gümüş ve 1 bronzu ülkemize getirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim, her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Ben Nazan Dirik Şahin. Beslenme ve diyetetik uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de Nana Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni kurup mesleğimi icra ediyorum. İstanbul'da yaşıyordum aslında ki benim hikayem biraz inşaat sektöründen bu alana bir dönüş oldu. İki üniversite bitirdim ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme Diyetetik bölümünü okuduktan sonra aslında hayallerim İstanbul yolculuğuydu. Ama radikal bir kararla Kayseri'ye gelmeye karar verdik ve üniversite son sınıfta gebeliğimle devam eden ve mezuniyetime bir ay kala da doğumumu gerçekleştirdim. Beni burada daha çok Nana olarak tanıyorlar. Çoğunun Nanasıyız. Birçoğunda Nazosuyuz. Çok nadir kişiler bana Nazan diye hitap ederler. Biz Kayseri'de bir farklılık yapmak istedik. Sosyal medyada inanılmaz bir hızlı dönüş vardı ve biz buradan 7 yıl önce daha influencer dediğimiz olaylar oluşmamışken sosyal medya işte İstanbul'da, Ankara'da daha yeni yeni çok hızlı gelişmeye başlarken biz burada bir algı oluşturduk insanlara. Benim annelik hikayemi dinlerler, benim hayatımı dinlerler, gördüğüm bir rüyayı dinlerler. Biz orada tamamen samimiyetin üzerinde kurulu bir hikaye başlattık. Aslında Nana'nın çok güzel bir hikayesi var. Kızım 15 günlük iş hayatına başladığımda bazen bana çok güçlü olduğumu, bu kadar şeyi nasıl hallettiğimi soruyorlar. Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim ki her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Sevmek değil, insanlarla iletişimim, onların hayatlarına dokunma şeklimiz. Meğer gücü biz oradan alıyormuşuz. Yani kişi mesleğini sevdi. Hani diyorlar ya, işe bir gün bile gitmiş sayılmazsın eğer sevdiğin bir işi yaparsan. İnanın biz de öyleyiz. Pazar günü dahil çalıştığımız bir kliniğimiz vardı. Şehir dışından gelen danışanlarımız için kliniğimizin kapılarını açtık. Sabah ezanıyla işe gelip akşam ezanıyla, yatsı ezanıyla eve gittiğimizi biliyoruz. Çok güzel bir dünya kurduk biz Kayseri'de. Bir aile olduk. Bazen bana soruyorlar, Nana'da hayallerin ne? Nasıl bir yere taşımak istiyorsun? Nana'nın hayalleri hep şifanın olduğu bir yer aslında. Biz her zaman şunu anlatırız klinikte. Biz burada size diyet değil, şifalanmayı öğretiyoruz. Çünkü aidiyet gerekiyor bize. Yani o yüzden buraya insanlar geldiğinde, stajyerler geldiğinde, ya hocam sizin gibi olmak istiyoruz, İşte nasıl yaptınız dediklerinde diyorum ki, yavrucuğum ben Kayserili zengin bir ailenin çocuğu değilim. Eşim buralı değil. Soy isimler burada çok kıymetlidir çünkü insanlar onlara göre tanırlar birbirlerini. Kayseri'nin gelenek ve göreneklerinde bu var. Nasıl başardınız hocam? Yani biz de burada çevre çok. İşte Kayseri'nin yerlisiyiz, yerlisiyiz. Nasıl oluşturacağız bunu? Kim olursanız olun. İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce olarak bitirdim. 5 yıllık bir hikayem var orada. Çok zor bir üniversite. İnsanlar özel üniversite dendiğinde burslu okudum orada. Çok daha farklı algılara girebiliyorlar ama biz çok zor okuduk ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de ilklerden biriydik. Mezuniyetimizi sözlü mülakatla olabilen çok zordu. Ve ben karnı burnunda bir kadındım. Akademik çok istedim. Üniversitede hoca olup böyle gençlerle gerçekten o iletişimi yakalayıp iyi bir hoca olmayı çok istedim. Burayı açtığımızda 3 ay bir kişi bile aramadım. Bir kişi bile. Ve babacığım iyi bir esnaftır benim. Benim üstadım odur. Bana dedi ki, Nazo sana 1 yıl veriyorum. 1 yıl içinde buraya kiranı kazanacak kadar danışan sokmayacaksan, gelmeyecekse kızım burayı kapatmalısın. Meslek bizim hep insan odaklı olduğu için bir şey satmıyorsunuz, bilgi satıyorsunuz ve kişi, bahsettiğim gibi aile hikayemiz bizim burada çok geniş olmadığı için, köken burası olmadığı için ve eşim de aynı şekilde bizi şu kadarcık insan tanıyor. Yani geniş bir akraba hikayemiz yok. O kadar etkilenmiştim ki ondan. Yani inanılmaz korkmuştum. Tek düşündüm, 1 yılın sonunda kiramı ödeyebilecek miyim? Burada çok güzel bir AVM'de bir çok kıymetli biri var. Kayseri'den şimdi gitti. İlk influencer dediğimiz kişilerdendi. Evde otururken çaresizce nasıl danışan sokacağız bizi buraya ya? Nasıl gelecek? Bizi nasıl fark edecek? Çünkü tabelayı kimse aramıyor. Öyle bir durum vardı. Mesaj attım. Dedim ki ben size yardımcı olabilirim. Eğer bir diyetisyene ihtiyacınız varsa konuşmacılar oluşturuyorlardı. Böyle bir ekipten işte kadın doğum, jinekologlarımız, psikolog, spor hocaları olacaktı. Bir diyetisyen eksikliğini gördüm orada. Çok mutlu olurum Nazlı Hanım dedi. Eğer gelirseniz ilk o AVM'de başladı hikayem. Size şöyle söyleyeyim, şu kliniğe günde 4 kere paspaslıyordum kendim. O kadar heyecanlıyım ki, yani böyle o kadar aşığım ki kliniğime. Rüyamda gördüm burayı almadan önce, yani buraya oturmadan önce. Ve burası benim için, bana diyorlar neden halen buradasın? Neden yerini değiştirmiyorsun? İşte daha farklı alanlara ulaşalım. Kayseri'nin o güzel semtlerinde. Burası benim için çok güzel bir semtte. Ama duygusal bakıyoruz olaya. Zorluğun altındaki kolaylığa inanıyoruz. Kişi sevdikçe ışıldıyor. Kişi inandıkça değişiyor. O yüzden bütün o zorluklar, kaygım çok fazla yoktu. Tek kaygım paraydı. Nasıl para kazanacağım ben? Nasıl yapacağım? Babamın o bahsettiği kişiye nasıl dönüşeceğim? Elhamdülillah dönüştük. Oldu. Çok da güzel oldu Nana benim için en azından. Başarımın bir sırrı var. Samimiyet. Samimi olmak. Yani çünkü biz önce size ne yapabiliriz de konuşuyoruz. O yüzden kişiler buraya geldiğinde, burası para şehri. Burada ticaret döner. Burada küçücük bir çocuk bile parayı konuşur. Biz dedik ki böyle yapmayalım. Para bizim için çok kıymetli. Beni hayatta tutmamı sağlayacak bir etken. Ama biz dedik bir sırsa bunun adı samimiyet. Çünkü buraya geliyor stajyerler ya da meslektaşlarımız, yeni hocam ne nasıl yardımcı olur? Diyorum ki kalbinizi açın. Samimi olun. Emeğinizi esirgemeyin. Zaten o size geliyor. İnanın ben birin on olduğunu hayatımda bu meslekte tecrübe ettim. Şükürler olsun. Her seferinde tecrübe ettik. Benim en büyük sırrım bu. Her gün gülümsemek ve samimi olmak. Hemcinslerimin cesaret ya da cesaretsizlik ya da büyük hayaller kurmalarına gerek. İnanın Nana küçücüktü. Minnacıktı. Hiç kimse bilmiyor. 3 ay bir kişi bile aramayan bir klinik burası. Ama siz çalıştığınızı aynı döngüde İvmeyi sürekli artırarak devam ettiğinizde başarı geliyormuş. Ama nasip, kısmet, buna da çok inanırım. O da ayrı bir hikaye. Yolculuklar çok uzun gibi görünüyor ama aslında toplasanız mesleki anlamda 20 yıl. 20 yıl dolu dolu bir hikayeniz var. Bunun da ilk 10 yılı gençlik hikayesi. O yüzden sizinle ilk buraya geldiğimizde tanıştığımda da aynı şeyi söyledim. Yaşayalım. İşimizin en iyisi neyse ama kendimiz için. İnanın. Hiçbir mesleğin en iyisi diye bir şey yok. Tanımlar o kadar farklı ki talepler. Bugün bu videonun sonunda altında gelecek yorumlarda da göreceğiz. Talepler, hikayeler, bakış açıları ki siz bunu çok fazla tecrübe ediyorsunuz. O kadar farklı ki mümkün mü herkese Nana'yı, Nazan'ı ve bu videoyu sevdirmek? Mümkün değil. O yüzden biz diyoruz ki yolumuz aydınlık olsun. Hep güzel işlerle bir araya gelelim. Hep birbirimizi destekleyelim ve şifa dediğimiz Nana'nın mottosu hep şifada buluşalım. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz.
0: Nasıl başardım sona erdi. Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. ABD'de federal mahkeme, Titanik'in enkazından çıkarılan yüzden fazla tarihi eserin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e çıktığı bildirildi. İran'ın düzenlediği saldırıların ABD'nin Orta Doğu'da bulunan istihbarat tesisleri ve ekipmanlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu öne sürüldü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e yükseldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan 102 sayfalık raporda Facebook ve TikTok'un tavsiye algoritmalarının Kolombiya'daki silahlı grupların çocukları saflarına katmak için yayınladığı içerikleri aktif olarak öne çıkardığı belirtildi. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni düzenlediği ve aralarında gazetecilerle arama kurtarma görevlerinin bulunduğu 22 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği, iki aşamalı saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir yetkili sorumlu tutulmadı. Kanada'nın Montreal kentindeki havalimanında yer hizmetleri görevlisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin incelemeler sürerken, Fransa uçuşundaki bir yolcu, uçak altı kamerasından kazaya tanık olduğu dehşet anlarını anlattı. Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Salı günü yapılan açıklamada, ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği doğrulandı. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
4: Kırk metrekarelik bir iş yerinden başladı. Şu anda yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Selçuk Melekoğlu, Kayseri doğumluyum. 47 yaşındayım. İki evladım var. Aile şirketimiz var. Burada Bay Melekoğlu markası adı altında ev aksesuarları üretiyoruz. Dresuar grupları, tablolar, saat takımları, cam ve ayna üzerine üretim yapmaktayız. Mimar Sinan OSB'de yaklaşık 2500 metrekare alanda üretim yapıyoruz. İhracatımız var. Yaklaşık 30 ülkeye İhracat yapıyoruz. Türkiye genelinde de 30-35 ilde bayi ağımız var. Ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Söylediğim gibi aile şirketi olarak eşimle birlikte tasarımların çoğunu eşim yapıyor. Burada imalat bölümünde bizi diğer üreticilerden ayıran özelliğimiz Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyi üreten, dışarıdan fason hizmet almayan tek firmayız. Bünyemizde mobilyahanemiz mevcut. Komple işlemleri burada yapıyoruz. Cam bölümümüz kendi yine tesisimiz içerisinde cam kesim makinelerinden tutun da rodaj ve bizoto makinelerini, yıkama makinelerine kadar hepsi kendi bünyemizde. Onun haricinde boyahanemiz mevcut. Dijital baskı birimimiz mevcut. Çerçeve bölümümüz de yine kendi bünyemizde olunca buradan A'dan Z'ye şöyle söyleyeyim, cam aynayla birlikte MEDEF'e buradan giriyor. Ürün olarak çıkartıyoruz. Yaklaşık 20 kişi çalışanımız var. Bu zaman zaman 25-28-30'a doğru çıkıyor. Zaman zaman 15-18'e düşüyor. Seviyoruz işimizi. Üretim gerçekten çok zor bir şey ama bir hastalık denilebilir. Bu kadar personeldi işte bir ürünü, yani MEDEF'in ve aynanın bitmiş halini görene kadar eziyeti çok. Meşakkatı çok ama biz bunu bir evde, mağazada ya da herhangi bir yerde ürünün bitmiş halini gördüğümüz zaman o zorluk bitiyor, mutlu oluyoruz. 2016-17 yılındaydı. Eşim Serap Hanım kadın girişimci olarak başladı, COSGAP desteği alarak. 40 metrekarelik bir iş yerinden, merkezde iş yeri başladı. Şu anda işte yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Daha küçük ürünlerle başlanıldı. Aslında bu kadar komplike bir tesisi yoktu. Ufak tefek tablolar, dekoratif ürünler üretiliyordu ama piyasanın istekleri doğrultusunda şu anda akıl almaz bir hale geldi işletme. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, ya modellerinizi artık değiştirmiyor musunuz? İnanın o kadar yoğun bir talep var ki işe. Ar-Ge'lerimiz var, yeni modellerimiz hep çalışılıyor ama onları üretme zamanı bulamıyoruz. Çünkü halen eski ürünlerimiz hızlı bir şekilde gidiyor. Burada yaklaşık 3-4 kişiyle başlanılan bu üretim aşaması, dediğim gibi kimi zaman 30 kişiye kadar çıkıyor. Seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. İhracat yapınca yurt dışından döviz girmesini, devletimize faydamız olduğunu hissetmemizi seviyoruz. Bunlardan mutlu oluyoruz. Eşim de burada sabah akşam işin başında. Ben de yarım zamanlı da olsa burada olmaya gayret gösteriyorum. Her gün bu müşteri kitlemiz, bayi ağımız ilerledikçe gerçekten mutlu oluyoruz. Fuarlara katıldık. Bundan 2 yıldır fuara katılmıyoruz. Ondan önce sürekli fuarlara katılıyorduk. Fuarların çok etkisini gördük. Gerek yurt içi pazarda gerek yurt dışı pazarda. Son 2 yıldır da katılamama nedenimiz işe yetişemiyoruz. Bir de Kumspol AVM'de fabrika satış mağazası diye bir showroom açtık. 500 metrekare orada bir showroomumuz var. Yani açıkçası herkes işi artırmak için fuarlara katılır, farklı türlü alanlara yönelir. Biz fuardaki aldığımız siparişi yetiştiremeyiz korkusuyla 2 yıldır da fuara katılamıyoruz. Irak'ta Bay Melekoğlu'nu kopyaladık. Aynısı mağazamız var Zaho'da. Kendi mağazamız. Bizim amacımız, hedefimiz de işte Türkiye'nin şu anda bizim çalıştığımız kişiler, mobilya mağazaları, aksesuarcılar bizlerden ürün alıp satıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde Bay Melekoğlu markasıyla sadece bizim ürünlerimizi satışını yapılacağı mağazalar oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş 1-2 ilde başlattık. Devamı inşallah gelecek. Yani üretimi aksatmadan, müşterilerimize sözümüzü yerinde tutarak bu hızlı büyümeyi diğer illerde de yapmayı hedefliyoruz. Biz 10 yıllık bir üretim seferberliğimiz var. Ondan önce alsat yapıyorduk, inşaat yapıyorduk. Ben bugün diyorum ki kendi çocuklarıma da ve tüm gençlere özellikle 20 yıl boşa gitmiş. Yani bu son 10 yılda üretim yapıyoruz. Gerçekten üretim yapmak çok zor bir şey. Üretime keşke 20 yıl önce başlasaymışım. O alsat döneminde ya da inşaat dönemindeki kaybettiğim zaman için şu anda üzülüyorum. Bir şey üretmek gerçekten çok keyifli. Çok zor ama bunun bereketini görüyorsunuz. Bakın 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi inşallah 50 kişi, 100 kişi çalışır hale gelir. Ülkemize daha çok hizmet etmek durumunda olacağız. Ben tüm gençlere ne olduğu önemli değil. Üretimin bir kenarından başlamalarını ve onu geliştirmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar. Bereketini görecekler zorluğun yanında. Devlet desteklerinden faydalanabilirlerse, hani her sektöre destek vermiyorlar ama ben işlerini çok hızlı bir şekilde büyütüp hayallerine daha hızlı bir şekilde kavuşacaklarına inanıyorum.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını artırırken, gözler ABD'de bugün açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri ile NVIDIA'nın finansal sonuçlarına çevrildi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 bas puan inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kamuya borcu alan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Kuru incirde yeni sezonda geçen yıla göre yaklaşık %20 rekolte artışıyla 90 bin tonun üzerinde üretim bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,12, euro 56,18. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7163, çeyrek altın ise 11.688 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 32, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akkışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 31, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece. Çevre illerimize baktığımızda ise Yozgat 29, Nevşehir, Niğde ve Sivas 31, Kırşehir ise 33 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 30, Ankara 33 ve İzmir 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak, deprem olan lokasyonda herhangi bir diri fay yoktur veya daha büyük deprem oluşturabilecek potansiyeli yoktur, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ağustos Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor. 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan plaj handbolu organizasyonu hava şartları nedeniyle 28 Ağustos Cuma gününe alındı. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'e yarın gece geçerli olacak şekilde 4 lira fiyat indirimi bekleniyor. Battalgazi mahallesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi Merih Caddesi, Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi 14. ve 11. Cadde Argıncık, Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi Mevlana Caddesi Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
9: Ben mi? 19.30.
10: Ya ben de buradayım ya.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, günün öne çıkan haberleriyle birlikteyiz. Ben Serpil Yıldız Sever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'sa terörle mücadeleye ilişkin mesajında, terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha bu memleketin hiçbir yerinde şehitlerimiz, gazilerimiz olmayacak, bir daha bu memlekette analar ağlamayacak ve Allah'ın izniyle terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacaktır ifadelerini kullandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki vefatına ilişkin otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Alihan Kurişin'de arasında bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada yayınladığı video nedeniyle basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kayseri'de ise FETÖ-PYD üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan güvenlik kaynakları sosyal medyada son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Otel ve pansiyonlarda yeni bir dönem başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan karara göre resepsiyondan havuz güvenliğine kadar birçok kural değişti. Yeni düzenleme ile birlikte basit konaklama turizm işletme belgesi yalnızca ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal edilebilecek. Bunun dışındaki nedenlerle devredilemeyecek. Kamuya borcu olan mükelleflerle esnaf için nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Bazı borçların 72 aya kadar taksitlendirebildiği ve faizle teminat yükünün hafifletildiği düzenlemede başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'in ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF ayrıca ligin ikinci hafta VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetler karşılaşmasında yaşanan tahrik edici eyleme ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda kritik bir maça çıkıyor. Birbirinin rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak Sarı Lacivertliler, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bu mücadeleyi kazandığı takdirde 17 sezondur hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyacak. A-Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olacak mücadele saat 19'da başlayacak. Akdeniz oyunlarından gelen madalya sonuçlarıyla devam ediyoruz. İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde milli sporcularımız kürsüde yer aldı. Güreşte 4 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanan millilerimiz, yüzmede 1 gümüş ve 1 bronzu ülkemize getirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
4: Kayseri'de iz bırakanlar. Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Emir Çoban'ın hikayesini konu alıyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde adı bugün hala yaşayan bir emir yükselmişti. Emir Çoban. Halk arasında Şeyh Çoban olarak bilinen bu devlet adamı yalnızca savaş meydanlarındaki yiğitliğiyle değil, inşa ettirdiği eserlerle de hafızalarda yer etti. Onun adı ilk kez 1279 yılında tarihe Cimri isyanı olarak geçen büyük karışıklıkta öne çıktı. Sahte Selçuklu Sultanı olarak ortaya çıkan Alaaddin Siyavuş'a karşı Sultan 3. Gıyasettin Keyüsrev'in yanında yer aldı. Savaş meydanında üstün başarı gösterdi. İsyancıların elebaşı Siyavuş'u esir alıp bizzat sultanın huzuruna getirdi. Bu olay Emir Çoban'ın devlet nezdinde ne kadar güvenilir ve güçlü bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Selçuklu tarihçisi İbni Bibi onun adını farklı şekillerde kayda geçirmiştir. Kısaltılmış Selçukname'de Çoban Cemal olarak anılırken tam tercümesine daha ihtişamlı bir ünvanla geçer. Emirlerin ve seçkinlerin efendisi Emir-i Meclis Karahisarlı Cemalettin Ebubekir. Buradaki Karahisar'ın günümüzde Yeşilisar'a karşılık gelen Develi Karahisar olması muhtemeldir. Ama Emir Çoban'ı asıl unutulmaz kılan Erciyes'in Sarp kayalıkları arasında yaptırdığı türbedir. Şeyh Şaban Köyü ile Kulpak Köyü arasında köylülerin Evliya Dağı dediği yüksek bir tepede yükselen bu yapı ziyaret eden herkese hayrete düşürür. Çünkü böylesine zor bir coğrafyada malzemenin oraya nasıl taşınıp böylesine görkemli bir türbenin inşa edildiği hala akılları zorlar. Türbe klasik Selçuklu üslubunu yansıtır. Kesme taşlarla yapılmış, doğu batı doğrultusunda uzanan sivri tonozuyla dikkat çeker. Güney duvarındaki mihrap nişi zarif yuvarlak kemerle son bulur. Etrafındaki rozetler ve bordürlerle süslenmiştir. Doğu penceresi ise adeta taş işçiliğinin şaheseridir. Delikli taş kafes, yarım yıldızlar ve palmet motifleriyle bezenmiştir. Bugün türbenin dış cephesi zamanın ve sert dağ ikliminin etkisiyle bozulmuş olsa da hala görkemini korur. Türbenin içinde 3 mezar bulunmaktadır. Ayrıca kitabelerden birinde şu ifadeler yer alır. Bu kabrin imarı Kılıç Arslan'ın oğlu Büyük Sultan Fatih Gıyasettin Keyüsrev'in günlerinde Emir Çoban tarafından emredildi. Sene 680. Emir Çoban'ın yaptırdığı bu türbe yalnızca bir mezar değil, aynı zamanda bir zaviye olarak da kullanılmıştır. Osmanlı arşiv kayıtlarında da Kulpak Köyü'nde Şeyh Çoban Zaviyesi olarak anılır. Hatta çevredeki bazı türbeler gibi burası da bir dönem dervişlerin ve yolcuların uğrak noktası olmuştur. Bugün halk türbeye hala Evliya adını verir. Zaman zaman başka isimlerle anılsa da bölge insanı onun gerçek sahibinin Emir Çoban olduğuna inanır. 1282 yılına ait kitabe bize şunu söyler. Emir Çoban sadece bir komutan değil, aynı zamanda inançla yoğrulmuş bir devlet adamıydı. O dağların zirvesine adını kazımış, asırlar geçse de izleri silinmemiştir. Ve şimdi Erciyes'in sert rüzgarları arasında yükselen o taş yapının önünde durup gözlerinizi kapadığınızda belki de hala onun adımlarını, kılıcının parıltısını ve duasının yankısını hissedebilirsiniz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. ABD'de federal mahkeme, Titanik'in enkazından çıkarılan yüzden fazla tarihi eserin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e çıktığı bildirildi. İran'ın düzenlediği saldırıların ABD'nin Orta Doğu'da bulunan istihbarat tesisleri ve ekipmanlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu öne sürüldü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e yükseldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan 102 sayfalık raporda Facebook ve TikTok'un tavsiye algoritmalarının Kolombiya'daki silahlı grupların çocukları saflarına katmak için yayınladığı içerikleri aktif olarak öne çıkardığı belirtildi. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği ve aralarında gazetecilerle arama kurtarma görevlilerinin bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, iki aşamalı saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir yetkili sorumlu tutulmadı. Kanada'nın Montreal kentindeki havalimanında yer hizmetleri görevlisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin incelemeler sürerken, Fransa uçuşundaki bir yolcu, uçak altı kamerasından kazaya tanık olduğu dehşet anlarını anlattı. Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından salı günü yapılan açıklamada, ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği doğrulandı. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını artırırken, gözler ABD'de bugün açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri ile NVIDIA'nın finansal sonuçlarına çevrildi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 baz puan inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kamuya borcu alan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Kuru incirde yeni sezonda geçen yıla göre yaklaşık %20 rekolte artışıyla 90 bin tonun üzerinde üretim bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,12, euro 56,18. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7163, çeyrek altın ise 11688 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 32, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akkışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 31, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece. Çevre illerimize baktığımızda ise Yozgat 29, Nevşehir, Niğde ve Sivas 31, Kırşehir ise 33 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 30, Ankara 33 ve İzmir 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak, deprem olan lokasyonda herhangi bir diri fay yoktur veya daha büyük deprem oluşturabilecek potansiyeli yoktur, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ağustos Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor. 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan plaj handbolu organizasyonu hava şartları nedeniyle 28 Ağustos Cuma gününe alındı. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'e yarın gece geçerli olacak şekilde 4 lira fiyat indirimi bekleniyor. Battalgazi mahallesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
9: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
10: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
11: Şimdi gözümde canlandılar.
10: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
12: böyle ayrılık olmaz.
10: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
13: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.
1: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Günün öne çıkan haberleriyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Sever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 955 sene sonra da Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 27 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda NextCanCOP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programı düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca özel öğretim kurumları yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarına Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe isim verilmesi gerekecek. Okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu başlıyor. Bu düzenlemeyle okul güvenliğinin artacağı, velilerin de ek bir masraftan kurtulacağı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal yardım sisteminde hayata geçirilmesi planlanan yeni modelin detaylarını açıkladı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle sosyal desteklerin tek çatı altında toplanması ve aile odaklı bir yapı oluşturarak asgari gelir düzeyinin güvence altına alınması hedefleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 200 sanığın yargılandığı davada bazı sanıklar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. ÖSYM 2026 MEP AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. 25 oda ve üzeri tesislere resepsiyon zorunluluğu getirilirken havuzlarda en az 2 sertifikalı can kurtaran şartı getirildi. Basit konaklama turizm işletme belgeleri ise miras ve ölüme bağlı tasarruf dışında devredilemeyecek. Yeni standartlar 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'in ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF ayrıca ligin ikinci hafta var kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetler karşılaşmasında yaşanan tahrik edici eyleme ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda kritik bir maça çıkıyor. Birbirinin rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak Sarı Lacivertliler, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bu mücadeleyi kazandığı takdirde 17 sezondur hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyacak. Amili kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olacak mücadele saat 19'da başlayacak. Akdeniz oyunlarından gelen madalya sonuçlarıyla devam ediyoruz. İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde milli sporcularımız kürsüde yer aldı. Güreşte 4 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanan millilerimiz, yüzmede 1 gümüş ve 1 bronzu ülkemize getirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. ABD'de federal mahkeme, Titanik'in enkazından çıkarılan yüzden fazla tarihi eserin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e çıktığı bildirildi. İran'ın düzenlediği saldırıların ABD'nin Orta Doğu'da bulunan istihbarat tesisleri ve ekipmanlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu öne sürüldü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e yükseldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan 102 sayfalık raporda Facebook ve TikTok'un tavsiye algoritmalarının Kolombiya'daki silahlı grupların çocukları saflarına katmak için yayınladığı içerikleri aktif olarak öne çıkardığı belirtildi. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği ve aralarında gazetecilerle arama kurtarma görevlerinin bulunduğu 22 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği, iki aşamalı saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir yetkili sorumlu tutulmadı. Kanada'nın Montreal kentindeki havalimanında yer hizmetleri görevlisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin incelemeler sürerken, Fransa uçuşundaki bir yolcu, uçak altı kamerasından kazaya tanık olduğu dehşet anlarını anlattı. Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından salı günü yapılan açıklamada, ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği doğrulandı. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamızda Kayseri'nin şelaleler diyarı Yahyalı'ya uzanıyor. Göz alıcı ihtişamıyla büyüleyen Derebağ Şelalesi'ne konuk oluyoruz. Yaz kış demeden gürül gürül akan buz gibi suları 30 metre yükseklikteki bir mağaradan süzülerek derin bir vadi boyunca ilerliyor ve Yahyalı'nın bereketli topraklarına hayat veriyor. 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen bu doğa harikası, özellikle yaz sıcaklarında serinlemek isteyen ve doğanın kalbinde nefes almak isteyenler için adeta biçilmiş bir kaftan. İlçeye sadece 10 kilometre, Kayseri şehir merkezine ise 90 kilometre mesafede yer alan Derebağ, sadece eşsiz manzarasıyla değil, zengin tarihi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle de huzur arayanları kendine çekiyor. Peki Derebağ Şelalesi'ne nasıl ulaşılır? Derebağ bölgesine özel aracınızla keyifli bir yolculuk yaparak kolayca ulaşabileceğiniz gibi ilçe merkezlerinden kalkan toplu taşıma araçlarını veya düzenlenen doğa turlarını da tercih edebilirsiniz. Peki Derebağ Şelalesi'nde sizi neler bekliyor? Suyun dinlendirici melodisi eşliğinde mesire alanlarında aileniz ve dostlarınızla vakit geçirebilir, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarda yürüyüşe çıkabilir veya bisiklet sürebilirsiniz. Eşsiz kareler yakalayabilir ya da çadırınızı kurup yıldızların ve şelale sesinin altında unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz. Yolunuz Yahyalı'ya düşmüşken bölgenin asırlık simgesi tarihi Ulu Cami'yi ziyaret edebilir, yörenin nefis lezzetlerini tadabilirsiniz. Ve tabii ki Derebağ'ın şifalı sularıyla beslenen, aromasıyla dünyaca ün kazanmış o lezzetli kıtır kıtır Yahyalı elmasının tadına bakmayı sakın unutmayın. Ruhunuzu dinlendirmek ve doğayla baş başa kalmak istiyorsanız, rotanızı bu hafta Derebağ Şelalesi'ne kırın. Radarın rotası haftaya yepyeni keşiflerle devam edecek. Kulaklarınız bizde olsun. Sevgiyle kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını artırırken, gözler ABD'de bugün açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri ile NVIDIA'nın finansal sonuçlarına çevrildi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 baz puan inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kamuya borcu alan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Kuru incirde yeni sezonda geçen yıla göre yaklaşık %20 rekolte artışıyla 90 bin tonun üzerinde üretim bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,12, euro 56,18. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7163, çeyrek altın ise 11.688 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 32, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akkışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 31, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece. Çevre illerimize baktığımızda ise Yozgat 29, Nevşehir, Niğde ve Sivas 31, Kırşehir ise 33 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 30, Ankara 33 ve İzmir 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak, deprem olan lokasyonda herhangi bir diri fay yoktur veya daha büyük deprem oluşturabilecek potansiyeli yoktur, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ağustos Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor. 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan plaj handbolu organizasyonu hava şartları nedeniyle 28 Ağustos Cuma gününe alındı. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'e yarın gece geçerli olacak şekilde 4 lira fiyat indirimi bekleniyor. Battalgazi mahallesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kaydedin.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça önemli, oldukça da özel bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin en önemli camii, Cami-i Kebir. Daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami'nin hemen güney cephesinde bulunan binaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentsel dönüşüm dahilinde yıkımları gerçekleşmektedir. Belki de bu vesileyle günümüzde tuvalet altında kalmış olan Anadolu'nun ilk medresesinin ihyası da gerçekleşmiş olacaktır. Peki bu çok önemli medresenin tam olarak yerini öğrenmek ister misiniz?
2: Danışmentliler Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın Alplik, Gazilik, Türklük mayasıdırlar. 1080-1178 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren ilk beyliklerden olan Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Danışment Gümüştekin Ahmet Gazi'dir. Dünyanın ilk medresesi 937 yılında çıkan bir yangında yok olan Buhara'daki Faracek Medresesi'dir. Anadolu'nun ilk medresesi ise her ne kadar kaynaklarda Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Nizamettin Yağbasan tarafından Tokat Niksar'da 1151-1152 yıllarında yaptırılan Yağbasan Medresesi olarak gösterilse de yakın tarihte yıkılıp günümüze ulaşamadığı için ne yazık ki göz ardı edilen Melik Mehmet Gazi'nin hükümranlığı döneminde yani 1134-1143 yılları arasında yaptırdığı Cami-i Kebir Külliyesi dahilinde bulunan Melik Mehmet Gazi Medresesi diğerinden yaklaşık 10 yıl öncesine tarihlenmesiyle Anadolu'nun ilk medresesidir. Peki yok olan medresenin tam olarak yeri neresidir? Aslında her şey Ahmet Nazif'in çok önemli bir kaynak eseri ve 1930 tarihli bir fotoğraf ile başladı. 1930 yılında çekilen fotoğrafta caminin kıble duvarına bitişik haldeki kuzey derslikleri ve türbe oldukça virane bir haldedir. Biz bu fotoğraf üzerinden fotoğrafta görülen bisikletin teker çapını yaklaşık 70 santim çarpan alarak oğlu mimar Ahmet Yılmaz Cingil ile birlikte alanda inceleme ve ölçümlemeler yaparak kabaca plan ve kesit oluşturdu. Bu kesitte de görüldüğü gibi caminin kıblesine bitişik haldeki medresenin kuzey eyvanları yani derslikleri ile birlikte türbenin ilk hali görülmektedir. Ahmet Nazif'in eserindeki gerek türbenin medrese avlusunda yer aldığı kaydı ve gerekse de bugünkü konumuna göre türbe medrese hücrelerinden biri durumundadır. Yine Ahmet Nazif'in eserinden edindiğimiz bilgiye göre medresenin planını kabaca oluşturdu. Planda da görüldüğü gibi medrese 12 eyvan yani derslikten oluşmaktadır. Daha sonra bu planı 1920'li yıllarda Albert Gabriel'in çizdiği cami planına ekledik. Böylece cami ve medrese planı da kabaca tamamlanmış oldu. Daha sonra ise medreseyi uydu görüntüsüne konumlandırdık. Bu şekilde medrese cami ve medrese tuvalet konumları yaklaşık bir fikir verecek şekilde ortaya çıktı. Bu görselde de görüldüğü üzere medrese kısmının 1966'dan itibaren başladığı yok oluş serüveni artık tamamlanarak 70'li yıllarda medrese temelleri üzerine tuvalet yapılmakta olup resimde de görüldüğü gibi caminin ve türbenin üzeri kesme taşlarla da kaplanmaktadır. Şimdi bu son görselde de görüldüğü üzere medrese temelleri üzerinde yer alan tuvaletin acilen kaldırılması gerekmektedir. Medresenin yeniden ihyası ile hem bu çok ama çok önemli ecdat yadigarı eser gün ışığı ile buluşup yeniden bizlerle kucaklaşacak, hem Kayseriler Kayseri'nin gerçek ve tek maddi ve manevi mimarı olan Melik Mehmet Gazi'ye olan minnet borcunu ödemiş olacak, hem de Anadolu medreseler tarihi yeniden yazılarak Melik Mehmet Gazi Medresesi Anadolu'nun ilk medresesi olma özelliği ile de tarihi serüvende haklı olan yerini alacaktır. Bu sunumumu sizlerle birlikte ayrıca üyesi bulunduğum Kayseri Kent Konseyi'nde ilgili birimlerin yetkililerine de detaylıca sundum.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Anadolu'nun ilk medresesi olan Melik Mehmet Gazi Medresesi'nin bir an önce ihya edilmesi gerekmektedir.
0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
3: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Günün öne çıkan haberleriyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Sever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 955 sene sonra da Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 27 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda NextGen COP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programı düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca özel öğretim kurumları yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarına Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe isim verilmesi gerekecek. Okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu başlıyor. Bu düzenlemeyle okul güvenliğinin artacağı, velilerin de ek bir masraftan kurtulacağı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal yardım sisteminde hayata geçirilmesi planlanan yeni modelin detaylarını açıkladı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle sosyal desteklerin tek çatı altında toplanması ve aile odaklı bir yapı oluşturarak asgari gelir düzeyinin güvence altına alınması hedefleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada bazı sanıklar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. ÖSYM 2026 MEP AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. 25 oda ve üzeri tesislere resepsiyon zorunluluğu getirilirken havuzlarda en az 2 sertifikalı can kurtaran şartı getirildi. Basit konaklama turizm işletme belgeleri ise miras ve ölüme bağlı tasarruf dışında devredilemeyecek. Yeni standartlar 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF ayrıca ligin ikinci hafta VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetler karşılaşmasında yaşanan tahrik edici eyleme ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda kritik bir maça çıkıyor. 1-1'in rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak Sarı Lacivertliler, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bu mücadeleyi kazandığı takdirde 17 sezondur hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyacak. A-Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olacak mücadele saat 19'da başlayacak. Akdeniz oyunlarından gelen madalya sonuçlarıyla devam ediyoruz. İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde milli sporcularımız kürsüde yer aldı. Güreşte 4 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanan millilerimiz yüzmede 1 gümüş ve 1 bronzu ülkemize getirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
6: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
7: Bu
0: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014. Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014. TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırladı. 21 Şubat 2014. Konya 3. Anajet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

12 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

12 Nisan 2014. Kars'ta pedofili kurbanı 9 yaşındaki Mert Aydın'ın 23 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 27 Nisan 2014. Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 19. şampiyonluğuna ulaştı. 5 Mayıs 2014. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre, Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çifthaneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok Meydanı'nda cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014, İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demir Yolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51,80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir H-Tipi cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

0: rekolte artışıyla 90 bin tonun üzerinde üretim bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün: serbest piyasada dolar 48,12, euro 56,18. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde: gram altın 7163, çeyrek altın ise 11688 TL'den satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 32, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım: Akkışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 31, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece. Çevre illerimize baktığımızda ise Yozgat 29, Nevşehir, Niğde ve Sivas 31, Kırşehir ise 33 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 30, Ankara 33 ve İzmir 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak, deprem olan lokasyonda herhangi bir diri fay yoktur veya daha büyük deprem oluşturabilecek potansiyeli yoktur, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ağustos Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor. 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan plaj handbolu organizasyonu hava şartları nedeniyle 28 Ağustos Cuma gününe alındı. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'e yarın gece geçerli olacak şekilde 4 lira fiyat indirimi bekleniyor. Battalgazi mahallesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
3: böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Günün öne çıkan haberleriyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Sever. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 955 sene sonra da Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 27 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda NextGen COP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programı düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca özel öğretim kurumları yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarına Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe isim verilmesi gerekecek. Okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu başlıyor. Bu düzenlemeyle okul güvenliğinin artacağı, velilerin de ek bir masraftan kurtulacağı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal yardım sisteminde hayata geçirilmesi planlanan yeni modelin detaylarını açıkladı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle sosyal desteklerin tek çatı altında toplanması ve aile odaklı bir yapı oluşturarak asgari gelir düzeyinin güvence altına alınması hedefleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 200 sanığın yargılandığı davada bazı sanıklar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. ÖSYM 2026 MEP AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. 25 oda ve üzeri tesislere resepsiyon zorunluluğu getirilirken havuzlarda en az 2 sertifikalı can kurtaran şartı getirildi. Basit konaklama turizm işletme belgeleri ise miras ve ölüme bağlı tasarruf dışında devredilemeyecek. Yeni standartlar 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF ayrıca ligin 2. hafta VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Süper Lig'in 2. haftasındaki Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetler karşılaşmasında yaşanan tahrik edici eyleme ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda kritik bir maça çıkıyor. Birbirinin rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak Sarı Lacivertliler, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bu mücadeleyi kazandığı takdirde 17 sezondur hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyacak. Amili kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olacak mücadele saat 19'da başlayacak. Akdeniz oyunlarından gelen madalya sonuçlarıyla devam ediyoruz. İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde milli sporcularımız kürsüde yer aldı. Güreşte 4 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanan millilerimiz, yüzmede 1 gümüş ve 1 bronzu ülkemize getirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Bugün programımızda 45 yıldır müzik hayatını sürdüren yeni türkü grubuyla karşınızda olacağız.

Topluluk 1977 senesinde Derya Köroğlu ve Selim Atakan tarafından kuruldu. Atakan müziğe Ankara Fen Lisesi Orkestrası ile başlayıp 1968'de Milliyet Liseler Arası müzik yarışmasını kazandıktan sonra Esin Avşar ve Selda Bağcan'la çalıştı. Derya Köroğlu da aynı lise orkestrasında bir dönem bateri çaldıktan sonra ODTÜ'de eğitim hayatına devam etti.

Köroğlu ve Atakan bağlarını koparmadılar ve birlikte çalışmaya devam ettiler. Bir yandan şiir uyarlamaları yaparlarken bir yandan da Güney Amerika müziğinden besleniyorlardı. Bu dönem Ankara Dil Tarih'te okuyan Yaşar Miraç, Atakan ve Köroğlu ile arkadaşlık kurdu ve ikili Miraç'ın bazı şiirlerini bestelemeye başladı. Miraç da o dönem çıkardığı gazetenin adı olan Yeni Türkü'nün gruba yakışacağını söyleyerek onlara bu ismi hediye

Selim Atakan'ın eşi Zerrin Atakan da vokalist olarak gruba katılınca Yeni Türkü'nün ilk kadrosu şekillendi. Bu kadro 1979 yılında ilk albümleri Buğday'ın Türküsü'nü LP formatında çıkarttı. Albümün hemen ardından topluluğa Murat Buket, Tuğrul Bayrak, Eftal Küçük ve Tuncer Tercan da katıldı. 8-9 Ocak 1980'de grup kariyerinin ilk konserini Ankara'da verdi.

1981 yılı yeni türkü tarihinin önemli yıllarından biri oldu. İngiltere'den burs kazanan Zerrin Atakan bu ülkeye taşındı ve sonraki albümlerde zaman zaman şarkı söylese de grubun tam zamanlı üyeliğinden ayrılmış sayıldı. Eşiyle birlikte İngiltere'ye taşınan Selim Atakan ise grupla ilişkisini devam ettirse de grup çalışmalarını ancak Atakan'ın Türkiye'ye geldiği zamanlar devam edebiliyordu.

Bu gelişmeler ışığında Yeni Türkü bir süre vokalsiz devam edip film müzikleri yapmaya başladı. Atıf Yılmaz'ın 81 tarihli Delikan filmine yaptıkları müzik, 82'de Sinema Yazarları Derneği tarafından en iyi film müziği olarak seçildi. 83 tarihli Şerif Gören filmi Derman'a yaptıkları müzikse aynı yıl Altın Portakal en iyi müzik ödülünü kazandı.

Topluluğun asıl çıkışını sağlayan ikinci albümleri olan Akdeniz Akdeniz, 1983 yılında piyasaya çıktı ve grup Türkiye çapında tanınmaya başladı. Bu albümde uzun yıllar sürecek Muratan Mungan Yeni Türkü ortaklığı başladı. Şair ve yazar Muratan Mungan, yazmakta olduğu Şarkıcı Kız Kezban'ın Önlenebilir Tırmanışı müzikali için Selim Atakan'la çalışmaya karar verdi ve ikili kısa sürede birçok şarkı yazdı.

1984 yılında Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil'in kurduğu Çekirdek Sanat Evi'nde konser veren grubun bu performansı Çekirdek Sanat Evi Resitali adıyla yayımlandı. Bu konser albümünün Yeni Türkü'nün ikinci kadrosunun son ürünüydü. Bu yılın sonunda Yeni Türkü Ankara'dan İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Bu esnada da toplulukta bağlama çalan opera sanatçısı Tuncer Tercan ve buzuki, kemençe ve gitar çalan Eftal Küçük Yeni Türkü'den ayrıldı.

85 yılındaysa makine mühendisi Cengiz Onural klasik kemençesiyle gruba dahil oldu. Yeni kadrosuyla 86 yılının başında konserler vermeye başlayan grubun Ekim ayında 3. albümü Güne Bakan çıktı. Aynı kadroyla arka arkaya 87'de Dünyanın Kapıları, 88'de ise Yeşilmişik yayınlandı. Bu albümler büyük başarı kazandı ve yeni türkü yurt içi ve yurt dışında birçok konserler verdi. Yurt dışındaki konserlere zaman zaman Zerrin Atakan da eşlik etti.

89'da ise grup içindeki anlaşmazlıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Selim Atakan, 89'da Zerrin Atakan'la boşandı. Fuat Oburoğlu ise Selim Atakan'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle geçici olarak Yeni Türkü'den ayrıldı. Fuat Oburoğlu'nun yerine klarnet çalan Tayfun Duygulu gruba dahil oldu. Ayrıca grup, tarihinde ilk kez resmi olarak bir davulcu almaya karar verdi ve Halis Bütünley'i kadrosuna dahil etti. Bu kadroyla 89'un ikinci yarısında konserler veren grup, yılın en sevilen topluluğu dalında Altın Kelebek kazandı. Yeni kadroyla kaydedilen albüm Vira Vira, 90 yılının Haziran ayında piyasaya sürüldü ve müzikseverler tarafından çok büyük ilgiyle karşılandı.

Grup 11-15 Temmuz 1990 tarihleri arasında verdiği konserlerle Rumeli Hisarı konserlerinin o seneki açılışını yaptı.

91 yılının ortalarında ise grupta önemli değişiklikler oldu. Öncelikle grubun kurucularından Selim Atakan gruptan ayrılacağını açıkladı. Grubun konser sayısının ve popülaritesinin artmasından rahatsız olduğunu açıklayan Atakan, daha akademik ve klasik bir müziğe yönelme kararı aldığını duyurdu.

Atakan'ın ardından uzun süreli bas gitarist Tuğrul Bayrak ve en son katılan Tayfun Duygulu ve Halis Bütünley de gruptan ayrıldı. Yeni Türkü ise eski elemanı Fuat Aburoğlu'nu tekrar gruba alarak 4 kişilik bir hale dönüştü ve müzik yapmaya devam ettiler.

92 yılının sonlarına doğru 4 kişilik Yeni Türkü'nün yeni albümü Aşk Yeniden yayınlandı. Atakan'ın ayrılmasından sonra bestelerin çoğunda Derya Köroğlu imzası vardı.

Grup 1993 Temmuz'unda bir kez daha Rümeli Hisarı'nda konser verme şansı buldu. Konserlerle geçen 93 yılının sonlarında yeniden stüdyoya giren grup, 94 yazında Külhani şarkılarını yayınladı. Önceki albümlerinde zaman zaman orijinali Yunanca olan şarkıları yorumlayan grup, bu albümde ise tamamen Yunan bestecilerin eserlerini ve anonim Türk-Yunan türkülerini yorumlamaya başladı. Benim

91.8 Radyo Radar'daydık. Yeni Türkü'nün gönlümüze dokunan şarkılarıyla sizlerle birlikteydik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak, deprem olan lokasyonda herhangi bir diri fay yoktur veya daha büyük deprem oluşturabilecek potansiyeli yoktur, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ağustos Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor. 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan plaj handbolu organizasyonu hava şartları nedeniyle 28 Ağustos Cuma gününe alındı. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'e yarın gece geçerli olacak şekilde 4 lira fiyat indirimi bekleniyor. Battalgazi mahallesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. İletişim Başkanı, gerçek güvence ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır. Türkiye kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'in ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF ayrıca ligin ikinci hafta var kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetler karşılaşmasında yaşanan tahrik edici eyleme ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda kritik bir maça çıkıyor. Birbirinin rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak Sarı Lacivertliler, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bu mücadeleyi kazandığı takdirde 17 sezondur hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyacak. Amili kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olacak mücadele saat 19'da başlayacak. Akdeniz oyunlarından gelen madalya sonuçlarıyla devam ediyoruz. İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde milli sporcularımız kürsüde yer aldı. Güreşte 4 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanan millilerimiz, yüzmede 1 gümüş ve 1 bronzu ülkemize getirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
8: Sevgili sürücüler, iyi sürücü, sabırlı olan sürücüdür.
9: Coğrafi iz başlıyor.
10: Bir şehir düşünün, sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafiyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının en tanınan ve gastronomik kimliğini en güçlü şekilde temsil eden geleneksel yemeklerinden biridir. Halk arasında şebit yağlaması adıyla da bilinen bu ürün, ince açılmış mayalı hamur katmanlarının arasına kıymalı iç harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilir. Gerek hazırlanış tekniği, gerekse sunum biçimi bakımından Anadolu'daki diğer katmanlı hamur yemeklerinden ayrılır. Yağlamanın temel karakteristiğini oluşturan unsur, şebit adı verilen ince hamur katmanıdır. Bu hamurlar tek tek açılır, sacda ya da geniş yüzeyli tavada kontrollü biçimde pişirilir. Hamurun kalınlığının doğru ayarlanması, pişirme derecesi ve kurutulmadan hazırlanması ürün kalitesi açısından belirleyicidir. Hazırlanan şebitlerin arasına kıyma, soğan, salça ve yöresel baharatlarla hazırlanan harç sürülerek çok katlı yapı oluşturulur. Servis öncesinde dilimlenmesi ve sarımsaklı yoğurtla tamamlanması Kayseri yağlamasının geleneksel sunum yöntemidir. Yağlama, tarihsel olarak Orta Asya Türk mutfak kültüründeki ince ekmek ve et birlikteliğinin Anadolu'daki devamı niteliğinde değerlendirilir. Göçebe yaşam kültüründe saç üzerinde pişirilen hamur ve et kombinasyonlarının zamanla yerleşik mutfak kültürü içerisinde gelişmesiyle bugünkü formuna ulaştığı kabul edilir. Kayseri'nin tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlamış, farklı pişirme teknikleri ve malzeme çeşitliliği, yağlama gibi ürünlerin standartlaşmasını mümkün kılmıştır. Kayseri'de yağlama yalnızca günlük tüketilen bir yemek değil, aynı zamanda toplu sofraların ve misafir ağırlama kültürünün de önemli bir parçasıdır. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, davet sofralarında ve geleneksel misafir ağırlamalarında sıkça hazırlanır. Bu yönüyle yağlama, Kayseri'nin paylaşım esaslı sofra kültürünü de temsil eder. Günümüzde Kayseri yağlaması, mantı ile birlikte şehrin gastronomi turizminde öne çıkan başlıca ürünlerinden biridir. Yerel restoranlarda standart menü unsuru haline gelmiş, Kayseri dışına taşarak Türkiye genelinde bilinirlik kazanmıştır. Ancak ürünün özgün niteliği, Kayseri'ye has hazırlama biçimi ve servis geleneğiyle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Burası coğrafyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür taşır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
9: Coğrafi iz sona erdi. Sağlık Rehberi.
11: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
9: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. ABD'de federal mahkeme, Titanik'in enkazından çıkarılan yüzden fazla tarihi eserin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e çıktığı bildirildi. İran'ın düzenlediği saldırıların ABD'nin Orta Doğu'da bulunan istihbarat tesisleri ve ekipmanlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu öne sürüldü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e yükseldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan 102 sayfalık raporda Facebook ve TikTok'un tavsiye algoritmalarının Kolombiya'daki silahlı grupların çocukları saflarına katmak için yayınladığı içerikleri aktif olarak öne çıkardığı belirtildi. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni düzenlediği ve aralarında gazetecilerle arama kurtarma görevlilerinin bulunduğu 22 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği, iki aşamalı saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir yetkili sorumlu tutulmadı. Kanada'nın Montreal kentindeki havalimanında yer hizmetleri görevlisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin incelemeler sürerken, Fransa uçuşundaki bir yolcu, uçak altı kamerasından kazaya tanık olduğu dehşet anlarını anlattı. Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından salı günü yapılan açıklamada, ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği doğrulandı. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Kayseri'de nereye gidilir diyorsanız, bugünkü rotamız Erciyes Dağı. Kayseri denince akla ilk gelen simgelerden biri, şehrin hemen güneyinde tüm heybetiyle yükselen Erciyes Dağı. İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes, 3917 metrelik yüksekliğiyle hem doğa severlerin hem de macera tutkunlarının gözdesi. Erciyes sadece görkemiyle değil, sunduğu aktivitelerle de Kayseri'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Kış aylarında kayak, snowboard ve kızak gibi sporların yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi, modern tesisleri, teleferik hatları ve geniş pistleriyle Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kayak sezonu genellikle Kasım ayında başlıyor ve Nisan ayına kadar devam ediyor. Yaz mevsiminde ise Erciyes serin havası ve yemyeşil yamaçlarıyla doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve kamp yapmak isteyenler için ideal bir rota sunuyor. Özellikle dağın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası, piknik ve kamp alanlarıyla hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi oluyor. Erciyes, aynı zamanda dağcılık sporuyla ilgilenenler için de Türkiye'nin en popüler tırmanış noktalarından bir tanesi. Zirveye ulaşmak isteyen dağcılar için hem yaz hem de kış rotaları mevcut. Güneşin doğuşunu ya da batışını Erciyes'in zirvesinden izlemek unutulmaz bir deneyim olarak anlatılıyor. Dağın çevresinde yer alan küçük köylerde ise yöre halkı tarafından üretilen doğal ürünleri, tandır ekmeği, bal ve peynir gibi yerel lezzetleri tatmak mümkün. Kışın karın, yazınsa serinliğin, doğanın ve huzurun bir arada bulunduğu bu eşsiz dağ, Kayseri'nin sadece zirvesi değil, aynı zamanda kalbi konumunda. Radar'ın rotası programında Erciyes Dağı'nı dinlediniz. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını artırırken, gözler ABD'de bugün açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri ile NVIDIA'nın finansal sonuçlarına çevrildi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 baz puan inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kamuya borcu alan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Kuru incirde yeni sezonda geçen yıla göre yaklaşık %20 rekolte artışıyla 90 bin tonun üzerinde üretim bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,12, euro 56,18. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7163, çeyrek altın ise 11.688 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 32, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akkışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 31, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece. Çevre illerimize baktığımızda ise Yozgat 29, Nevşehir, Niğde ve Sivas 31, Kırşehir ise 33 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 30, Ankara 33 ve İzmir 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Kültür Panorama.
1: Bugün edebiyatımızın şair-i azam unvanlı tek çınarını, mısralarıyla ölümü bile ölümsüzleştiren Abdülhak Hamit Tarhan'ı konuşacağız. Ben Uygar Yıldız. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Abdülhak Hamit Tarhan, 2 Ocak 1852'de İstanbul'da doğdu. 12 Nisan 1937'de yine İstanbul'da hayatını kaybetti. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan yaşamı boyunca şair, oyun yazarı ve diplomat kimliğiyle edebiyatımıza yön veren isimlerden birisi oldu. Türk edebiyatında ona verilen en güçlü unvanlardan biri ise Şair-i Azam, yani Büyük Şair oldu. Abdülhak Hamit Tarhan, Türk şiirine yalnızca yeni bir ses değil, aynı zamanda yeni bir düşünce alanı da kazandırdı. Onun eserlerinde yalnızca aşk değil, ölüm, yalnızlık, ayrılık, insanın iç dünyası, hayatın anlamı ve varoluş sorgusu da yer aldı. Onun adı, bugün en çok Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden biri olan Makber'le anılır. Eşinin vefatının ardından kaleme aldığı bu eser, yalnızca bir ağıt değil, aynı zamanda derin bir acının, kaybın ve insan ruhunun sarsılışının şiiridir. Abdülhak Hamit Tarhan'ın en bilinen eserleri arasında Makber, Sahra, Ölü, Hacre ve Bunlar Odur öne çıkar. Tiyatro alanında da önemli eserler veren Hamit'in en çok bilinen oyunları ise Finten, Nesteren, Eşber, Tazer, Tarık ve İçli Kız'dır. Bu eserlerde Abdülhak Hamit yalnızca olay anlatmaz, aynı zamanda insanı, duyguyu, düşünceyi ve çatışmayı da işler. Bu yönüyle o, Türk edebiyatında hem şiire hem tiyatroya yeni bir soluk getirmiştir. Hayatının önemli bir bölümü yurt dışında geçti. Diplomat olarak Paris, Londra, Brüksel ve Bombay gibi şehirlerde bulundu. Bu birikim onun sanatına da doğrudan yansıdı. Doğu ile Batı arasında kurduğu edebi köprü, onu dönemin en farklı ve en etkili isimlerinden biri haline getirdi. Cumhuriyet döneminde de saygınlığını sürdüren Abdülhak Hamit Tarhan, bir süre milletvekilliği de yaptı. Yaşamının son yıllarında Türk edebiyatının yaşayan en büyük isimlerinden biri olarak kabul edildi. 12 Nisan 1937'de İstanbul'da hayatını kaybeden Abdülhak Hamit Tarhan, ardında yalnızca kitaplar değil, Türk edebiyatının yönünü değiştiren güçlü bir miras bıraktı. Bugün onu anarken Makber, Sahra, Ölü, Hacre, Finten ve Nesteren gibi eserleriyle edebiyatımızda hala yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Abdülhak Hamit Tarhan, şiire düşünceyi, edebiyata derinliği, Türk kültürüne ise unutulmaz eserler kazandıran büyük bir isim olarak hafızalardaki yerini koruyor.
0: Kültür Panorama.
2: Radyo Radar 91.8.

0: günündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4.1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydınlık Evler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var. Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydınlık Evler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
0: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: Profesör Doktor Gökalp Öner'in Türk Dünyası konulu koleksiyonunu Kızılay'a bağışlaması üzerine serginin açılışı yapıldı. Burada konuşan Gökalp Öner, Türk Dünyası ile ilgili koleksiyonumdaki eserler Kızılay'a bağışlayıp Kayseri Meydanı'nın en güzel lokasyonunda Ok Burcu'nda bunun sergilenmesini istedim dedi. İŞKUR İç Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle FFDK'ya sevk edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık olmaz,
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. İletişim Başkanı, gerçek güvence ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır. Türkiye, kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF ayrıca ligin ikinci hafta VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetler karşılaşmasında yaşanan tahrik edici eyleme ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda kritik bir maça çıkıyor. 1-1'in rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak Sarı Lacivertliler, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bu mücadeleyi kazandığı takdirde 17 sezondur hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyacak. Amili kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olacak mücadele saat 19'da başlayacak. Akdeniz oyunlarından gelen madalya sonuçlarıyla devam ediyoruz. İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde milli sporcularımız kürsüde yer aldı. Güreşte 4 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanan millilerimiz yüzmede 1 gümüş ve 1 bronzu ülkemize getirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Biz zoru başardık. Elinizde hiçbir sermaye yokken bir işletmeyi kuruyorsunuz. 4 yıl içinde 70'ten fazla bayana iş kapısı sağladık. Ciromuz 36 milyonu geçti. Yani duracak mıyız? Durmayacağız.
2: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Firmaların başarı öykülerini ekranlarınıza getireceğiz. Süreç nasıl başladı, nasıl devam ediyor ve şu anda nasıl bir noktadalar? Bu soruyu en iyi cevabını alabileceğimiz bir işletmeye soracağız bugün. Kayseri'de kadın kooperatifleri arasında en başarılı olmuşlardan bir tanesi olan Sarıoğlan Kadın Kooperatifindeyiz şu anda. Çok güzel işlere imza attılar. Yanımda kurucu başkan Gülten Ardahan var. Nasıl başardım sorusunu Gülten Ardahan'a soracağız. İlk olarak tabii ki kendisini tanımakla başlıyoruz. Merhaba Gülten Hanım, nasılsınız? İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz?
1: Teşekkür ederiz. Öncelikle Sarıoğlan'ımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kooperatifimizde ağırlamaktan onur duyduk sizleri.
2: Teşekkür ederiz. O onur bize ait. Gülten Ardahan kimdir?
1: Gülten Ardahan, şu an Sarıoğlan Kadın Kooperatifinin başkanıyım. Daha öncesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak aşçılık, pastacılık dalında eğitim vermekteydim. Daha sonrasında Gökmen Valimizin Kayseri'ye atanmasından sonra kooperatif kurma kararı alınca her ilçede bir kooperatif kurulacağı için bizler de buna öncülük ettik ve Sarıoğlan Kadın Kooperatifini kurduk. Şu anda başkanlığı olarak devam ediyorum.
2: Evet, süreç sizin de söylediğiniz gibi aslında kadın kooperatifleri için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in şehre gelişiyle başladı. Dediğiniz gibi de tüm ilçede muhakkak kadın kooperatifi var. Sayıları da her geçen gün artıyor. Peki bu süreç sizin için nasıl geçti? İlk karar verişinizde neler yaşadınız? Nasıl karar verdiniz ve sonrasında süreç nasıl işledi?
1: İlk karar verdiğimizde biz halk eğitimde butik çikolata yapım kursunu o aşamadaydık. Onu yapıyorduk. Daha sonrasında kaymakam hanım vardı. O bizi çağırdı. Vali Bey kooperatif kurmak istiyor. Ne yapalım? Biz de düşündük. Herkesten farklı bir şey yapalım. Buna ne yapabiliriz derken biz de çikolata üretimi yapalım. Bununla işe girelim dedik. Bu şekilde kooperatifi kurmaya karar verdik. Aslında kurucu ortaklarımız da benim kursuma gelen çalışan bayanlarımızdı yani. Hepsi eğitimli, sertifikalı. Bir adım daha önde başladık aslında biz bu kooperatifi kurarken onlardan.
2: Zaten eğitimliydi. Hepsi bu manada ne yapacağını biliyordu. Üretimde neler var, neler üretiyorsunuz?
1: Biz ilk başta butik çikolata üretimiyle başlamıştık. Şu an fabrikalaşma yolunda gidiyoruz. Üretim tesisimizi büyüttük. ISO kalite sistemlerine uygun tesis haline getirdik. Şu an makine üretiminde olan her ürünü üretebiliyoruz. Yani aklınıza gelebilecek 150 çeşitten fazla ürün skalamız var. Gitgide de bunu geliştiriyoruz. Ne istiyorsanız biz onu üretiyoruz.
2: Çikolatayla alakalı öyle
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, çikolatayla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyoruz.
2: Peki şu anda ne durumdasınız? Dediniz ki fabrikalaşıyoruz. Bu artık gerçekten çok güzel bir nokta. Küçük bir kooperatiften fabrikaya doğru giden bir yolculuğu yaşıyorsunuz.
1: Yani biz zaten yerel marketlerle çalışıyorduk. Şu an hedefimiz büyük marketlerle Türkiye genelinde çalışmak ve daha sonrasında da ihracata girmek istiyoruz. Bu çikolatayı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Çünkü bunlar sırf bayanların elinden çıkan, anne eli değmiş gibi ama el değmeden üretilen çikolatalarımız. Daha fazla kişiye hitap etmek istiyoruz. Daha fazla kişinin tanınırlığını istiyoruz. Daha fazla bayanın iş istihdamına yardımcı olmayı istiyoruz. Bu şekilde hedefleyerek ilerlemeye devam ediyoruz.
2: O kadar güzel noktalar var ki bahsettiğiniz. Sadece bir üretim tesisinden bahsetmiyoruz. Burada kadınlar da hem iş hayatının içerisinde hem de istihdamın içerisinde yer bulmuş oluyorlar. O açıdan da çok çok güzel. Zaten kadın kooperatiflerinin kuruluş amacı da buydu. Kadınları iş hayatının içinde tutmak ve ev ekonomisine katkı sağlar hale getirmekte. O yüzden tebrik ediyorum. Bu arada o güvenilir belgelerden bahsettiniz. İçeride o kadar güzel bir sistem var ki üretim tesisi olan alanda her şey en ince ayrıntısına kadar dikkat ediliyor. Tüm hijyen kurallarına uyuluyor ve muhteşem lezzette çikolatalar üretmişsiniz. Onun için bir kere sizi tebrik etmek istiyorum. Siz sadece o üretim alanıyla da aslında kalmamışsınız. Yan tarafta hemen bir kafede oluşturulmuş. Burada da yine pastalar, börekler, baklavalar üretiliyor. Sarıoğlan gibi belki de diğer ilçelerimize nazaran biraz daha hem doğa hem tarih açısından hafif şanssız diyebileceğimiz bir ilçede çok güzel bir kadın markası oluşturmuşsunuz. Ve Nasıl Başardım yayının içerisinde İşte bu sorular da çok önemli. Nasıl başardınız? O yola çıktığınızda yaşadığınız zorluklar da konu edinmemiz açısından çok önemli. Ben biraz önce bana bahsettiniz, çok şaşırdım. Sarıoğlan'da hala bazı tavır ve tutumlar bize çok eskileri hatırlatır bir durumdaymış, siz anlattınız. Kadınların henüz çalışma hayatına hazır olmadığı, hatta bunun çok da makul karşılanmadığı bir süreçte siz kadınların iş hayatında olabileceğini, hatta bir kooperatif kurup bu noktada fabrikalaşabileceğini Sarıoğlanlara ispat etmişsiniz. Dediniz ki hala burada kadınların iş hayatında oluşu garipsenirdi. Biz bu algıyı yıktık. O kısmı da merak ediyorum. Onu da izleyicilerimize anlatır mısınız?
1: Şöyle söyleyelim. Biz bu kooperatifi kurduğumuzda 7 bayan ile kurmamız gerekiyor. Aslında o 7 bayanı bile kurarken biz zorlandık. Zaten kooperatif mantığında elinizde hiçbir sermaye yokken bir işletmeyi kuruyorsunuz ve her şeyi hep birlikte yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de sıfırdan başladık. Tabii ki valiliğimizin ve büyükşehrimizin desteğini arkamıza alarak sıfırdan başladık ve ilerledikçe şunu gördük. Bayanlar çalışması burada yani ayıplanırdı. Kadınlar evde oturur, erkekler çalışır, o yapıda gidiyorduk. Daha sonrasında bu kooperatifi kurmamızla birlikte 4 yıl içinde 70'ten fazla bayana iş kapısı sağladık. Yani maşallah. Herkes burada çalıştı, öyle söyleyelim. Sokakta yürürken, ayıplanırken şimdi bizim sayemizde bu bayanların hepsi Sarıoğlan'daki bütün işletmelerin hepsinde gönül rahatlığıyla çalışabiliyor. Çünkü biz o algıyı yıktık insanların üzerinden. Bunu değiştirdik. İlk bunu yıkma sebebimizden biri bu kitap kafa konseptli yerimizi açarak oldu. Bayanlar artık dışarıya çıkıyordu. Kafe kısmında oturabiliyorlar. Başka bir işletmeye gidip çalışabiliyorlar. Bizim işimize gelip çalışabiliyorlar. Bunların artışı oldu. Çünkü insanlar birbirine bakınca yani burada da ayıplanacak bir şey olmadı artık. Yani normalleşmeye geçti. Biz zoru başardık. Başta zorlansak ama şu an çok rahatladık. Şu an herkes eşleri, babaları bizim işletmemize getiriyor. Kızımız burada çalışsın, eşim burada çalışsın diye. Mesela biz bundan çok mutlu oluyoruz. Yani zoru başardık. Daha iyi yerlere geleceğiz. Daha fazla kadının çalışması için, onun için çabalıyoruz. Şu an 20 bayan ile devam ediyoruz bu işletmede ama bu 20 bayanı 200 bayana neden çıkarmayalım? İşletmeyi büyüterek hedeflerimizde, önceliğimizde bu var.
2: Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Gerçekten çok güzel bir yolculuk sizin için. Sarıoğlan için de tabii ki bu çikolata üretim tesisi, fabrikalaşmaya çalışan bu üretim tesisi müthiş bir katma değer diye düşünüyorum. Yerel marketlerle çalışıyorsunuz. Tabii ki hedefinizde daha büyük firmalarla çalışmak da var ki birçoğuyla da çalışıyorsunuz. Hem Kayseri'nin hem de aslında Sarıoğlan'ın yüz akı bu kadınlar diyebiliriz. Peki ne kadar mal oldu bu işletmeler ve günün sonunda aylık ne kadar ciro yapıyoruz? Bu da merak edilen sorulardan.
1: Şöyle söyleyelim, 4 yıla yakın bir zamanı olmak üzereyiz. 4 yılda toplamda neredeyse 10 milyona yakın bir bütçe harcandı. Bunun hepsi tabii ki kooperatifin cebinden çıkmadı. Devletimizin sağladığı desteklerle Oran Kalkınma Ajansı ya da KOPDES o yerlere başvurarak buraları ilerlettik. Birden fazla proje aldık. En son aldığımız Avrupa Birliği projesiyle makineleşme sistemine geçtik. Yani duracak mıyız? Durmayacağız. Bu projeleri takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bir kadın kooperatifinin kendini büyütebilmek için kullanabileceği en iyi şey bu projelerle kendini büyütmek. Bunlara devam edebiliyoruz. Şöyle diyeyim, aylık demeyim ama 3,5 yılı geçtik artık. Toplamda ciromuz 36 milyonu geçti. Bu bir başarı bence.
2: Kesinlikle
1: küçük
2: öyle.
1: Bir ilçede sadece kadınların üreterek bir şeyleri başarmaya çalıştığı bir iş olarak bence iyi bir yerlere geldiğimizi düşünüyorum.
2: Kesinlikle öyle. Çok tebrik ediyorum. Bizimle bu söyleşiyi gerçekleştirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sarıoğlan Kadın Kooperatifi Başkanı Gülten Ardahan bizimle birlikteydi. Çok sağ olun.
1: Bizler de teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Efendim bir başka bölümde başka bir işletmeyle yine nasıl başardım sorusunu soruyor olacağız. Takipte kalın.
0: Nasıl başardım sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
10: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. ABD'de federal mahkeme, Titanik'in enkazından çıkarılan yüzden fazla tarihi eserin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurdu. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e çıktığı bildirildi. İran'ın düzenlediği saldırıların ABD'nin Orta Doğu'da bulunan istihbarat tesisleri ve ekipmanlarında milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu öne sürüldü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 331'e yükseldi. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan 102 sayfalık raporda Facebook ve TikTok'un tavsiye algoritmalarının Kolombiya'daki silahlı grupların çocukları saflarına katmak için yayınladığı içerikleri aktif olarak öne çıkardığı belirtildi. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni düzenlediği ve aralarında gazetecilerle arama kurtarma görevlerinin bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, iki aşamalı saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir yetkili sorumlu tutulmadı. Kanada'nın Montreal kentindeki havalimanında yer hizmetleri görevlisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin incelemeler sürerken, Fransa uçuşundaki bir yolcu, uçak altı kamerasından kazaya tanık olduğu dehşet anlarını anlattı. Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından salı günü yapılan açıklamada, ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği doğrulandı. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
9: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını artırırken, gözler ABD'de bugün açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri ile NVIDIA'nın finansal sonuçlarına çevrildi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 bas puan inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kamuya borcu alan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Kuru incirde yeni sezonda geçen yıla göre yaklaşık %20 rekolte artışıyla 90 bin tonun üzerinde üretim bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,12, euro 56,18. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7163, çeyrek altın ise 11.688 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 32, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Akkışla, Bünyan, Develi, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 30, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 31, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece. Çevre illerimize baktığımızda ise Yozgat 29, Nevşehir, Niğde ve Sivas 31, Kırşehir ise 33 derece. Büyük kentlerde ise yaz kendini iyice hissettiriyor. İstanbul 30, Ankara 33 ve İzmir 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceği bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOK Hüsvet Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Tevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, Süper Lig'de başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Bugün Kapadokya'dayız. Eşsiz doğasıyla, peri bacalarıyla, volkanik yapılarıyla, tarihi eserleriyle dolaşırken sanki bir peri masalında gibi hissettiğiniz Kapadokya'yı sizler için gezeceğiz. Özellikle Kapadokya için oteller çok önemli biliyorsunuz. Hem ülke içinden hem ülke dışından birçok ziyaretçiyi ağırlıyor Kapadokya ve bu manada da oteller ön plana çıkıyor. Özellikle otellerin bahçelerinden havalanan açık hava balonlarını da burada gözlemleyebiliyorsunuz. Açık hava balonları bölgenin hem ekonomisi hem de turizmi için çok çok önemli. Biz de La Fayre Kapadokya Otel'deyiz ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Turumuz başlıyor.

Ve Kapadokya'da tabii ki gün çok erken başlıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte doğa burada uyanıyor. Balon turlarını izlediniz ve tabii ki özenle hazırlanmış bir kahvaltının ardından Kapadokya'yı gezmeye başlıyorsunuz. Türk kahvaltısı çok önemlidir. Burada gelen otellere gelen ziyaretçiler de bu eşsiz kahvaltıyla güne başlıyorlar. Yumurtanın birçok çeşidi, peynirin birçok çeşidi, zeytinin, reçellerin ve tabii ki de kızartmanın çeşitleriyle dolu dolu bir kahvaltıyla güne başlayıp enerjik bir şekilde Kapadokya'nın güzelliklerini keşfe çıkıyorsunuz.

birlikte gerçekten İç Anadolu'da yemyeşil oldu. Tabii ki Kapadokya'da en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi peri bacalarının olduğu kadar tarihi yapıların da ön plana çıkıyor olması. Eski evleri Göreme'de izleyeceksiniz. Görüntüler gelecek ekranlarınıza. Biz Göreme'de Aşıklar Tepesi'ne gitmek üzere şimdi yola çıktık. Ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Peri bacalarını görüntülemek üzere yola çıkıyoruz.

Bölgenin birçok noktasında seyir tepelerini görebiliyorsunuz. Biz de şu anda peri bacalarını yakından gözlemleyebileceğimiz Aşk Vadisi'ndeyiz. Arkamızda peri bacalarını görüyorsunuz. Peri bacaları bölge için çok önemli. Özellikle turistler bu oluşumları görebilmek için Kapadokya'ya geliyorlar. Peri bacaları 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Göllü Dağı'nın patlaması sonucu oluşan lavların çıkarttığı bir volkanik yapı olarak karşımızda. Tabii ki milyon yıllar boyunca sel ve rüzgarların etkisiyle bu görüntüsünü almış ve bölgeye müthiş değer katıyor. Gelin peri bacalarını birlikte izleyelim.

0: Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Karşıda bulunan kayalıklar zamanında geçmişte güvercinlik olarak kullanılmış. Şimdi de hala bölgede güvercinler mevcut tabii ki. Hem yerli hem yabancı turistlerin akın akın gelip burada bu ağaçlara nazar boncuğu ve ip bağlayıp dilek dilediği biliniyor. Bizler de bu alanı sizler için görüntülüyoruz. Karşıda güvercinlikler, ağaçlarda nazar boncukları. Ne demiş Seyrani? Arar isen Meryem oğlunu, elindeki sırığından bellidir. Kör de bilir Avanos'un yolunu, testi bardak kırığından bellidir. Avanos'ta sır küpünde Hasan Bey'in yanındayız.
1: Evet, nasılsınız? Hoş teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
0: Biz deyiz, teşekkür ediyoruz. Tabii ki bir zamanlar mutfaklarımızda kullandığımız bu eşyalar artık bir kültür sanat gösterisi olarak gelen ziyaretçilere sizler tarafından sergileniyor.
1: Eskiden daha çok kapkacak olarak yapılıyordu ama günümüzde artık iş biraz daha modernleşti. Evlerin de gelişmesiyle daha da renklendi. Hem sanatımızı değerlendiriyoruz. Hem işin modernliğini de kullanıyoruz artık. Ama değişmeyen tek şey ürünlerin hala elle yapılıyor olması.
0: Evet.
1: Bizler tamamen bunları ellerimizle işliyoruz.
0: Kaç yaşında başladınız bu işe?
1: Ben 5. kuşağım bu işletmede.
0: Maşallah.
1: 7 yaşında başlamıştım. Şu an 25 yaşındayım. 18 senedir de bu işin içindeyim efendim.
0: Çok güzel. Memnun musunuz? Yani her zaman böyle bir yoğunlukta kalabalığın içerisinde turistlere
1: çok
0: bu
1: şükür
0: güzelliği tanıtıyor olmak
1: mutlu ediyordur. Tabii ki. Bu bizim için orijinal ve özel bir şey. Sadece gelen giden ya da turizm açısından değil. Kendimiz de bu çamurda oynarken artık zevk alıyoruz.
0: Zaten
1: biz bunu iş olarak görmüyoruz.
0: Terapi gibi öyle değil
1: tabii
0: mi?
1: İş olarak görürsek maalesef bundan artık keyif alamayız.
0: Bu makine olmaz değil mi? Böyle ayağınızda çevrilecek.
1: Bu orijinal sistem efendim. Hı-hı. Eski sistemimiz artık yeni üretimlerde mesela bu elektrik kullanımı.

0: tepya sahip. Hem yağlı hem de killi efendim.
1: Çok güzel şekil alıyor, çok tabii güzel ki kuruyor. Aynen. Sonrasında da evlerimizde bile bunları keşke eskiye dönsek değil mi? Tabii. Hep bunlardan kullansak.
0: Daha
1: doğal
0: sağlıklı, olabilir, daha doğal efendim.
1: Ama biraz daha süs eşyası artık olarak kullanıyoruz.
0: Hayat modernleşiyor, evler değişiyor, dediğimiz gibi insanlar değişiyor. Ama yine de değerini kaybetmeyen önemli sanatlardan birisi bu bizim.
1: Daha da değerleniyor aslında. Aynen, yani böyle fabrikasyona döndükçe bu tarz eskinin kıymetini daha çok bilir olduk. Doğru. Şimdi ne yapıyorsunuz?
0: Şimdi ne çıkarsa bahtımıza. Bizler bir şey yaparken bu gösteri amaçlı olduğu için.
1: Sipariş olmaz yani.
0: Tabii sipariş olmak. Allah ne verirse efendim.
1: Peki Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz. Sonucu da merakla bekliyoruz.
0: Tabii ki de.
1: Sağ olun bize vakit ayırdığınız
0: için. Rica ederim ama şöyle önemli bir detay var, onu da anlatalım. Hı hı. Bizim burada bu işin ünlü olmasının sebebi 50 yıl kadar önce Avanos'ta çanak yapmayı bilmeyen erkeğe kız vermezler. Hal dokumayı bilmeyen bayanla genel olarak almazlarmış. Başta geçim kaynağı olduğu için.
1: Evet.
0: Şimdi evin oğlu usta olduğu zaman anası babası derde düşermiş ki ya biz bu oğlanı usta ettik, bir de şuna becerikli bir kız bulalım da kız evde hal dokusun, oğlan da çanağını yapsın, geçinip bitsinler diye düşünülermiş.
1: Evet.
0: Tabii o dönemde her evde hal tezgahı var. Önce bir kızın boyuna, posuna, oturmasına, kalkmasına bakarlar. Sonra da yapmış olduğu hal tezgahına bakarlarmış. Eğer ilmekleri dümdüz, nakışı iyiyse, bak oğlum bu kız becerikli kızmış, bizim gelinimiz olsun. Ama ilmeklerin kimi aşağıda, kimi yukarıda, nakışı da birbirine geçiyorsa, oğlum daha bu kızın kendine faydası yok ki, bize nasıl olsun deyip kız evde kalırmış. Eğer kıza onay verildi, o becerikli çıktıysa, bu sefer onlar denilmiş ki ya oğlumuz usta oldu diyorsunuz, geldiniz bizim kızın da yapmış olduğu hal tezgahına baktınız. E biz de sizin şu olanın yaptığı çanağa bakalım. Acaba evet, gerçekten usta olmuş mu olmamış mı? Bizde ustalık sadece ürünü yapmakla bitmiyor. Aynı zamanda bunu fırından sağlam alabilmek de bir ustalıktır. Yani yaptığımız ürün ağır olursa, simetrik olmazsa, eşitliği olmazsa fırında çatlayıp gider. Bir ürünün fırında çatlaması diğerlerinde yığma usulü olduğu için diğerlerinin üst üste yıkılmasına sebep olur. O zaman da bu işten para kazanamazsınız. Tabii bunu görebilmek için kızın babası gelir, oğlana çanağı yaptırır, yaptırdığı ürünün önce altından keser, bunun bir ağırlığına bakarmış. Ağırlığı ise bu sefer yapılan ürünü, çok da güzel bir vazo oldu ama, ortadan ikiye keser.
1: Oo.
0: İçini açıp bakarmış.
1: Eşitmeyi değil.
0: Eğer tabii burada görmüş olduğunuz gibi karşı karşıya simetri, incelik, eşitlik var ise ya bu mükemmel olan usta olmuş, kızımızı verelim geçindirir ama bir yeri ince, bir yeri kalın gidiyorsa daha bizim kızın yaşı pek küçük olur deyip kibarca gönderilirmiş. Ya ben boşuna evlenmedim.
1: Mutluluklar diliyoruz o zaman. Efendim. Oğlanı baba, kızı da anne yetiştiriyor. Evet. Mutlu bir yuva kuruluyor.
0: Aynen öyle efendim.
1: Biz de mutlu ayrılıyoruz Hasan
0: teşekkür
1: Bey'in yanında.
0: Biz çok memnun olduk efendim.
1: Biz de efendim
0: için
1: çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun efendim.
2: Görüntüsünün üzerinde bulunan sallanan köprüyü ziyaret etmeden olmazdı. Biraz kalabalıklaşınca, yürüyen insan sayısı artınca hakikaten insana biraz adrenalin yaşatmıyor değil. Sallanan köprüyü de sizler için ziyaret ediyoruz ve Kızılırmak'ın bu güzel görüntüsü, gondollarla seyahat edenler, bölgeyi izleyenlerin görüntüsü geliyor ekranlara. ATV'ler at turları derken artık Color Cars arabalarıyla turlar gerçekleştiriliyor. Bu güzel vadiyi, peri bacalarını, tarihi eserleri ve birçok alanı bu renkli arabalarla gezerek ziyaret edebiliyorsunuz. Küfür küfür esiyor efendim. Muhteşem görüntüler oluşturuyor size. Seyirlik görüntüleri canlı canlı bu renkli arabalarla gezerken gözlemliyorsunuz. Ve tabii ki burada aynı zamanda dikkatli olmak da gerekiyor. Turizm açısından kalabalık bir noktada olduğumuz için insan kalabalığı da gayet yoğun. Trafik kalabalığı da gayet yoğun. Göreme'ye geldiğinizde Color Cars Kapadokya'da Mustafa Bey'e ulaşın ve bu güzel turu gerçekleştirin. Şunu itiraf etmeliyim ki tura başlarken bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim. Günün bütün stresini ve yorgunluğunu attım diyebilirim. Gerçekten beyaz, sarı açmış çiçeklerin arasında, o mis kokuların arasında vadiyi geziyorsunuz. Gerçekten bayıldım. Herkese tavsiye ediyorum.

0: Ustam böyle ateşli mi gelecek bu?
1: Aynen, biz ateşli şovlu.
0: Vallahi muhteşem görünüyor. Ortamı da ısıttı yalnız. Ay korktum.
1: Ben böyle yavaş yavaş gösteriyorum size. Çıkıyorum.
0: Tamam. Şuraya vuruyoruz.
1: Çok güzel. Devam devam. Bazen. Bravo. Çok güzel.
0: Allah.
1: Bir tane sertçe vuralım buraya. Nazar çıksın. Tamam. Çok güzel.
0: Çıktı değil mi nazar?
1: Nazar çıktı.
0: Tamam. Süper. Nazar çıkmadan olmaz. Engin Bey hala ateşi üstünde. Tuz mu var içinde?
2: Doğru. Yanan? Bunu şov yapma babında. Altında tuz evet. Var. Üstünde de hafiften ispirto döküyoruz. Masalara biraz daha hareketlik katalım diye. Doğrudur.
0: Için. Turistlerin çok ilgisini çekiyor değil mi?
2: Doğrudur. Böyle şovlar turistlerin ilgisini de çeker ki bunun biraz daha da bu şekil servis edilmesi lazım. Daha da
0: sıcak geliyor.
2: Yani evet.
0: Bir taraftan da sıcacık. Bakın hala fokurduyor orada. Altında bu, tereyağı vardı.
2: Testlerimiz normalde bu güveçlerimiz sabahtan fırına attılar. Her sipariş üzerinde fırından çıkarılır. Sıcak sıcak gitmesi için bu şekilde fırından çıktığı anda da gelir masaya testler dökülür içine.
0: Şimdi bol bol meze var tabii ki. Doğrudur. Testi kebabı buraya has, buraya özel. Gelen insanların muhakkak tatması gereken bir lezzet. Etten yapılıyor tahmin edeceğiniz üzere.
2: Doğrudur.
0: Ama mezeler de dikkat çekiyor.
2: Teşekkür ederiz. Her gelen masanın özel mezelerimiz var. Hepsinde isteyene göre herkesi de ev sahipliği yapabiliriz. Testi kebabını anlat. Yapmaya gelirsek testi kebabımız sabahları ortalama 3,5-4 saat fırında pişer. Dana etidir, bonfileden kullanıyoruz etimizi. Bunları hazırlanan şu testilerin içinde doldurulur, fırına atılır, sipariş üzerine de fırından çıkarılır. Bu şekilde şovlu bir şekilde de masaya servis ediyoruz.
0: Yanında da bulgur pilavı var.
2: Kesinlikle evet.
0: Burada yapılan testilerin içerisinde güzelce özünü alarak bu et yumuşacık pişiyor ve sofralarınıza geliyor. Tabii ki de Kapadokya'ya gelince gurme kebaba da uğramak
2: kesinlikle
0: lazım.
2: Herkesi bekliyoruz.
0: Sağ olun Engin Bey. Biz
2: teşekkür
0: de şöyle bir tadına
2: ederim,
0: bakalım.
2: Tabii
0: teşekkür
2: ki de.
0: Ediyoruz. Sağ olun.
2: Afiyet olsun.
0: Yine burada pişen balon ekmek diye geçiyor. Sıcacık ekmeğimizle testimizden çıkan kebabımızın tadına şöyle hep birlikte bakalım ve bu haftalıkta sizlere veda edelim. Haftaya Gezici Radar bambaşka bir noktadan sizlere sesleniyor olacak. Hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydınlık Evler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydınlık Evler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
2: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
2: Profesör Doktor Gökalp Öner'in Türk Dünyası konulu koleksiyonunu Kızılay'a bağışlaması üzerine serginin açılışı yapıldı. Burada konuşan Gökalp Öner, Türk Dünyası ile ilgili koleksiyonumdaki eser Kızılay'a bağışlayıp Kayseri Meydanı'nın en güzel lokasyonunda Ok Burcu'nda bunun sergilenmesini istedim dedi. İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle FFDK'ya sevk edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
9: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
10: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. İletişim Başkanı, gerçek güvence ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır. Türkiye kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
9: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
11: Spor bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'in ardından 3 kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF ayrıca ligin ikinci hafta var kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetler karşılaşmasında yaşanan tahrik edici eyleme ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda kritik bir maça çıkıyor. Birbirinin rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olacak Sarı Lacivertliler, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bu mücadeleyi kazandığı takdirde 17 sezondur hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyacak. Amili kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olacak mücadele saat 19'da başlayacak. Akdeniz oyunlarından gelen madalya sonuçlarıyla devam ediyoruz. İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde milli sporcularımız kürsüde yer aldı. Güreşte 4 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanan millilerimiz yüzmede 1 gümüş ve 1 bronzu ülkemize getirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
9: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
12: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
13: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1994'e gideceğiz.

7 Ocak 1994. Türkiye'de askerlik süresi tekrar 15 aydan 18 aya çıkartıldı. Yedek subaylık 12 aydan 16 aya, kısa dönem askerlik ise 6 aydan 8 aya çıkarıldı. 21 Ocak 1994. Mardin'in Savur ilçesine bağlı Ormancık köyünü basan PKK militanları 11'i çocuk, 21 köylüyü öldürdü. 26 Ocak 1994. Türk lirası %13.6 oranında devalüe edildi. 24 Ocak 1980'den beri ilk kez Türk lirası devalüe edilmiş oldu. 28 Ocak 1994. Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'nın Zeyli kampı savaş uçaklarınca bombalandı. Hava harekatında 600 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

29 Ocak 1994. 50 Türk savaş uçağı PKK'nın Irak'ta bulunan Zeli kampına harekat başlattı. 9 Şubat 1994. Suudi Arabistan ve Libya'dan maddi yardım alındığı iddia edilen Refah Partisi için Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı. 12 Şubat 1994. Tuzla tren istasyonunda bir çöp kovasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 öğrenci yedek subayla bir sivil hayatını kaybetti. 23 Şubat 1994. Cep telefonu şebekeleri Türkiye'de hizmete açıldı.

2 Mart 1994. Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 DEP milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak Hatip Dicle ve Orhan Doğan meclis çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Leyla Zana, Ahmet Türk, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık'sa gözaltına alınmamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmayacaklarını açıkladılar. 4 Mart 1994. Gazeteci Hıncal Uluç uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

13 Mart 1994. İstanbul Boğazı'nda Kıbrıs Rum kesimi bandıralı iki petrol tankeri çarpıştı. 11 denizci hayatını kaybetti. 27 Mart 1994. Türkiye yerel seçimleri yapıldı. İstanbul ve Ankara dahil 5 büyükşehir belediyesini Refah Partisi aldı. 5 Nisan 1994. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden en kısa sürede çıkabilmesi için 5 Nisan kararlar alındı.

7 Nisan 1994. Almanya, NATO anlaşmaları çerçevesinde verdiği silahların Güneydoğu'da sivil halka karşı kullanıldığı gerekçesiyle Türkiye'ye ikinci kez silah ambargosu koydu. 11 Nisan 1994. 18 bin tasarruf sahibinin 1 trilyon lira düzeyinde mevduatının bulunduğu TYT Bank, Marmara Bank ve Impex Bank tasfiye edildi. 14 Nisan 1994. IMF'le 1.2 milyar dolarlık yeni bir standby anlaşması yapıldı.

0: 24 Nisan 1994. Bankalarda bulunan mevduata sınırsız devlet teminatı getirildi. 16 Haziran 1994. Anayasa Mahkemesi DEP'i kapattı. 25 Temmuz 1994. Ürdün Kralı Hüseyin ile İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin savaş durumunu sona erdiren deklarasyonu imzaladılar. 10 Ağustos 1994. Türkiye'nin ilk uydusu TürkSat 1B uzayda yörüngesine oturdu.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: bulamayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var, dinleyin gari.
1: 23 Ağustos 1994. Hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleştikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Üsküp'te yakalanan milli futbolcu Tanju Çolak Türkiye'ye getirildi. Tanju Çolak Bayrampaşa cezaevine konuldu. 19 Eylül 1994. Türkiye Emlak Bankası eski genel müdürü yapılan 19 Eylül 1994. Türkiye Emlak Bankası eski genel müdürü yapılan Engin Civan, Alaaddin Çakıcı'nın adamı olan Davut Yıldız tarafından silahlı saldırıya uğradı.

19 Kasım 1994. İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk sporcu Halil Mutlu 7 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu da 5 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. 29 Aralık 1994. Türk Hava Yolları'nın 278 sefer sayılı uçuşu Van Havaalanı'na inişe geçerken kötü hava şartları nedeniyle havaalanı yakınlarındaki bir tepeye çarparak parçalandı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını artırırken, gözler ABD'de bugün açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri ile NVIDIA'nın finansal sonuçlarına çevrildi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 bas puan inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kamuya borcu alan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Kuru incirde yeni sezonda geçen yıla göre yaklaşık %20 rekolte artışıyla 90 bin tonun üzerinde üretim bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek, 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,12, euro 56,18. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7163, çeyrek altın ise 11688 TL'den satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydınlık Evler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydınlık Evler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
3: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen

0: Spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: Profesör Doktor Gökalp Öner'in Türk Dünyası konulu koleksiyonunu Kızılay'a bağışlaması üzerine serginin açılışı yapıldı. Burada konuşan Gökalp Öner, Türk Dünyası ile ilgili koleksiyonumdaki eserler Kızılay'a bağışlayıp Kayseri Meydanı'nın en güzel lokasyonunda Ok Burcu'nda bunun sergilenmesini istedim dedi. İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle FFDK'ya sevk edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. İletişim Başkanı gerçek güvence ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır. Türkiye kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekalet değiş takibi yapma sona eriyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Mirasın izleri.
3: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığınızda yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva, sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri. Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceği bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Tevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var. Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Kültür Panorama. Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinoz ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulakta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: "Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün." Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Süs yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. "Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım." 5. Mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı.
0: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Kevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Kevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Profesör Doktor Gökalp Öner'in Türk Dünyası konulu koleksiyonunu Kızılay'a bağışlaması üzerine serginin açılışı yapıldı. Burada konuşan Gökalp Öner, Türk Dünyası ile ilgili koleksiyonumdaki eserler Kızılay'a bağışlayıp Kayseri Meydanı'nın en güzel lokasyonunda, Ok Burcu'nda bunun sergilenmesi

otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceği bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOK Hüsvet Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Tevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, çevre il müdürlüğünden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayserispor'la birlikte Erciyes sporumuz da tekrar birincilikte, süper ligde başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştı. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlamıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı S.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pietà'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, abua fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceği bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel

0: Kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Tevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var. Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
0: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımsa bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceği bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOK Hüsvet Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekalet değiş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Tevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, çevre il müdürlüğünden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti, inşallah iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kalaylı Koz Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Molu köyünde 1635 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa'nın hikayesi, Anadolu'nun sade bir köyünden Osmanlı Sarayı'nın en yüksek mertebelerine uzanan inişli çıkışlı bir yolculuktur. Babası kalaycılık yaptığı için Kalaylı Ahmet diye anılan Ahmet, daha sonraları sarayda kısa bir süre koz bekçileri odasında bekletildiği için halk arasında Kalaylı Koz lakabıyla da meşhur olacaktı. Genç yaşta Kayseri'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Sarayda görev almak onun için büyük bir fırsattı. Önce Mabeyinci Yusuf Ağa'nın yanında bulundu. Ardından kızlar ağalığı değişince kahveci başılığa getirildi. Saray görevlilerinin ardından sakabaşılıkla birlikte Cidde'ye hacca gitme fırsatı buldu. Orada tam 7 yıl beylerbeylik yaparak Cidde valisi olarak görev aldı. Tahsili yoktu ama devrin şartlarını iyi biliyordu. Osmanlı bürokrasisinin kapılarının çoğu para ve doğru ilişkilerle açılabiliyordu. Bu yolla Van valiliğini elde etti. Çok geçmeden vezirlik payesiyle birlikte kaptanı derya makamına yükseltildi. Ancak bu parlak dönem uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra görevden alındı ve Bozcaada'da da ikamete mecbur edildi. Ahmet Paşa için düşüş hiçbir zaman kalıcı olmadı. Valide Gülnüz Sultan'ın desteğiyle yeniden devlet kademelerinde yükseldi. Trabzon, Sivas ve Kıbrıs valilikleri, ardından da Sadaret Kaymakamlığı görevleri geldi. Azak seferinde kaybolması onun hakkındaki söylentileri artırsa da yine de affedilmeyi başardı ve Kandiye valiliğine tayin edildi. Nihayet 1704 yılında Osmanlı tahtının en yüksek makamlarından biri olan sadrazamlığa yükseldi. Fakat bu görevde de talihi yaver gitmedi. Onun ardından sadrazam olan Baltacı Mehmet Paşa'nın entrikaları yüzünden makamında sadece 3 ay kalabildi. Azledildi, Limni'ye sürüldü. Sonraki yıllarda kaderi hep aynı şekilde tekrar etti. Hanya, İnebahtı, Kandiye, Trabzon gibi görevlerle yeniden yükseldi. Ardından hakkındaki şikayetler yüzünden tekrar sürgün edildi. İnebahtı muhafızı olduğu sırada 1715 yılında 80 yaşında hayata veda etti. Ahmet Paşa çağdaşlarının gözünde kibirli, azametli ve kendini fazlasıyla öven bir kişilikti. Öyle ki 3. Ahmet'in tahta çıkışında kendi payı olduğunu iddia etmiş, hatta daha önceki padişah 2. Mustafa'yı tahttan indiren ünlü Edirne vakasını da kendisinin düzenlediğini söylemekten geri durmamıştı. Bu büyüklenmeleri dönemin şairlerinin kalemine de konu oldu. Onun kibriyle alay eden dizeler yazıldı. Hayatı boyunca sürgün ile saray, valilik ile azil arasında gidip gelen Kalaylı Koz Ahmet Paşa, Osmanlı tarihine hem talihli hem talihsiz bir devlet adamı olarak geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceği bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Tevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var. Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var. Başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah. İç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta oldukça önemli, oldukça da özel bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin en önemli camii, Cami-i Kebir. Daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami'nin hemen güney cephesinde bulunan binaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentsel dönüşüm dahilinde yıkımları gerçekleşmektedir. Belki de bu vesileyle günümüzde tuvalet altında kalmış olan Anadolu'nun ilk medresesinin ihyası da gerçekleşmiş olacaktır. Peki bu çok önemli medresenin tam olarak yerini öğrenmek ister misiniz?
6: Danışmentliler Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın Alplik, Gazilik, Türklük mayasıdırlar. 1080-1178 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren ilk beyliklerden olan Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Danışment Gümüştekin Ahmet Gazi'dir. Dünyanın ilk medresesi 937 yılında çıkan bir yangında yok olan Buhara'daki Faracek Medresesi'dir. Anadolu'nun ilk medresesi ise her ne kadar kaynaklarda Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Nizamettin Yağbasan tarafından Tokat Niksar'da 1151-1152 yıllarında yaptırılan Yağbasan Medresesi olarak gösterilse de yakın tarihte yıkılıp günümüze ulaşamadığı için ne yazık ki göz ardı edilen Melik Mehmet Gazi'nin hükümranlığı döneminde yani 1134-1143 yılları arasında yaptırdığı Cami-i Kebir Külliyesi dahilinde bulunan Melik Mehmet Gazi Medresesi diğerinden yaklaşık 10 yıl öncesine tarihlenmesiyle Anadolu'nun ilk medresesidir. Peki yok olan medresenin tam olarak yeri neresidir? Aslında her şey Ahmet Nazif'in çok önemli bir kaynak eseri ve 1930 tarihli bir fotoğraf ile başladı. 1930 yılında çekilen fotoğrafta caminin kıble duvarına bitişik haldeki kuzey derslikleri ve türbe oldukça virane bir haldedir. Biz bu fotoğraf üzerinden fotoğrafta görülen bisikletin teker çapını yaklaşık 70 santim çarpan alarak oğlu mimar Ahmet Yılmaz Cingit ile birlikte alanda inceleme ve ölçümlemeler yaparak kabaca plan ve kesit oluşturdu. Bu kesitte de görüldüğü gibi caminin kıblesine bitişik haldeki medresenin kuzey eyvanları yani derslikleri ile birlikte türbenin ilk hali görülmektedir. Ahmet Nazif'in eserindeki gerek türbenin medrese avlusunda yer aldığı kaydı ve gerekse de bugünkü konumuna göre türbe medrese hücrelerinden biri durumundadır. Yine Ahmet Nazif'in eserinden edindiğimiz bilgiye göre medresenin planını kabaca oluşturdu. Planda da görüldüğü gibi medrese 12 eyvan yani derslikten oluşmaktadır. Daha sonra bu planı 1920'li yıllarda Albert Gabriel'in çizdiği cami planına ekledik. Böylece cami ve medrese planı da kabaca tamamlanmış oldu. Daha sonra ise medreseyi uydu görüntüsüne konumlandırdık. Bu şekilde medrese cami ve medrese tuvalet konumları yaklaşık bir fikir verecek şekilde ortaya çıktı. Bu görselde de görüldüğü üzere medrese kısmının 1966'dan itibaren başladığı yok oluş serüveni artık tamamlanarak 70'li yıllarda medrese temelleri üzerine tuvalet yapılmakta olup resimde de görüldüğü gibi caminin ve türbenin üzeri kesme taşlarla da kaplanmaktadır. Şimdi bu son görselde de görüldüğü üzere medrese temelleri üzerinde yer alan tuvaletin acilen kaldırılması gerekmektedir. Medresenin yeniden ihyası ile hem bu çok ama çok önemli ecdat yadigarı eser gün ışığı ile buluşup yeniden bizlerle kucaklaşacak, hem Kayseriler, Kayseri'nin gerçek ve tek maddi ve manevi mimarı olan Melik Mehmet Gazi'ye olan minnet borcunu ödemiş olacak, hem de Anadolu medreseler tarihi yeniden yazılarak Melik Mehmet Gazi Medresesi, Anadolu'nun ilk medresesi olma özelliği ile de tarihi serüvende haklı olan yerini alacaktır. Bu sunumumu sizlerle birlikte ayrıca üyesi bulunduğum Kayseri Kent Konseyi'nde ilgili birimlerin yetkililerine de detaylıca sundum.
5: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Anadolu'nun ilk medresesi olan Melik Mehmet Gazi Medresesi'nin bir an önce ihya edilmesi gerekmektedir.
4: Müzik Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımsa bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceği bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Tevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, çevre il müdürlüğünden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti, inşallah iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de besteleriyle, güfteleriyle, Türk sanat müziğine adını altın harflerle yazdırmış sanatçılarımızı sizlerle birlikte dinleyeceğiz. İlk sanatçımız büyük bestekar Avni Anıl olacak. Yalnız hemen belirtmemiz gerek ki, sanatçımız bestelerini kendi seslendirmediği için onun bestelerini çeşitli sanatçılardan dinleyeceğiz. Anıl, 23 Nisan 1928 tarihinde İstanbul'un Üsküdar Selimiye semtinde dünyaya geldi. Selimiye'deki 19. ilkokulu tamamladı, 1942 yılında Paşa Kapısı Ortaokulu'nu bitirdi ve Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Ara vermek zorunda kaldığı lise eğitimini 1966 yılında açılan olgunluk sınavı sonucunda tamamladı. Konservatuvar mezunu olan Anıl'ın ailesi Bulgaristan'ın Varna kentinden Türkiye'ye gelmiş ve Edirne'ye yerleşmiş, daha sonra Biga Kosçeşme nihayesine göç etmiştir.

Anıl çocukluk yıllarında Üsküdar Halk Evi'nde müziğin ilk öğelerini öğrendi. 1943-46 seneleri arasında cumartesi pazar günleri Çamlıca Kısıklı'daki aile çay bahçesinde program yapıyordu. 1950 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde 7 sene süreyle Türk müziğinin ne olduğunu beste, şarkı formu, günün şarkılarını meşk yoluyla

Anıl 1949 yılında askerliğini İstanbul'da yaptıktan sonra polis enstitüsüne girdi ve polis oldu. İlk ataması Adana Emniyet Müdürlüğü olurken 1955 yılında polislikten ayrıldı ve gazeteciliğe başladı. 3 sene Akşam Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti. Aynı zamanda 1955 ve 1967 tarihlerinde İstanbul Radyosu'nun haber servisinde çalıştı. İlk beste denemelerine Üsküdar Musiki Derneği'nde başlayan Anıl, Arif Sami Toker vasıtasıyla notalarını Emin Ongan'a götürdü. Emin Ongan notaları inceledikten sonra "Aman Avni, bunlar ne güzel şeyler" diye onun bu güzel besteleri yapımında ilk adımını attırmış oldu.

Sanatçımız Hüzzam makamındaki Ağla Çeşmim, Eski Lezzet Kalmamış adlı bestesini Adana'da polisken yaptı. 1967 yılında Anıl Yayın Ajansı'nı kurdu. Dünya Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti. 1969 yılında Musiki ve Nota dergisini çıkardı. 36 sayı ve 43 cilt olarak yayımlanan bu dergi, Musiki Sözlüğü adı altında 4 ciltlik eserinde musiki tarihi için önemli hatıralar yayımlanıyordu. 1985 yılında Adana Büyükşehir Belediye Konservatuarı kuruldu. İkinci kez Adana'ya konservatuara sanat yönetmeni olarak gelen Anıl, 2 sene kadar burada görev aldı. Adana'da çeşitli müzik etkinliklerinde bulundu, konservatuarın yapılaşmasında önemli çalışmalara imza attı.

Sanatçı 1972 yılında İzmir Radyosu'nda 10 yıl süreyle müzik yayın şefliği yaptı. 1982 yılında İzmir Radyosu'ndan emekliye ayrılan sanatçı, emekli olduktan sonra 1983 yılında Alsancak'ta Avni Anıl Yayın Evi'ni kurdu. Önceki yıllarda yayımlanan Musiki ve Nota dergisini bu defa Yeni Dizi Sayı 1 diyerek yeniden çıkarmaya başladı.

Sanatçı, Musikimizden Portreler isimli belgeseliyle televizyon dünyasına giriş yaptı. Radyolarda Sazdan Size ve Dizelerden Ezgi Bahçesi'ne isimli programlara da imza attı. 1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Klasik Türk Müziği Koro ve topluluklarının sınavlarını yapmak için uzman sanatçı kadrosuyla yeniden memurluğa başladı. 120'yi aşkın eseri olan besteci, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına hak görüldü.

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanat faaliyetlerine büyük katkılarda bulunup, defalarca konuk şef olarak görev yapan büyük bestekar Avni Anıl, aynı zamanda Elazığ, Diyarbakır, Samsun, Konya ve Bursa'da koroların kurulması çalışmalarında yer aldı. Sanatçı en çok Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini besteledi. Son dönem besteciler içinde Yusuf Nalkesen'le birlikte en önde gelen sanatçılardan birisi oldu.

0: sonsuza.
1: Avni Anıl 14 Haziran 2008 günü İzmir'de solunum yetmezliği hastalığından yaşama 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi İzmir Balçova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şimdiki sanatçımız Güzide Kasacı. Kasacı 1929'da İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Fatih'te tamamladıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1951'de başladığı aktif müzik kariyerini 2023 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü. Seslendirdiği Benim Adım Çalıkuşu adlı eserin nakarat kısmındaki kahkaha seslerini manalı yorumlamasıyla bir dönem Bayan Kahkaha adıyla anıldı.

Sanatçı 1954'te girdiği TRT Ankara Radyosu'nda 30 yılı aşkın süre yorumcu olarak hizmet verdi. Aralarında Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Alaaddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Fehmi Tokay ve Sadi Işılay'ın bulunduğu dönemin önemli müzik otoriteleriyle birlikte çalıştı. Seslendirdiği diğer bazı önemli parçalar arasında Ağlama Değmez Hayat, Sarsam Seni, Civelek ve Hasretinle Yandı Ciğerim şarkıları sayılabilir. Sanatçı Türk sanat müziğine verdiği katkılardan dolayı 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla birlikte karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceği bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleşen

0: Tren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Tevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var. Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Tevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
0: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle FFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
4: Bu hafta oldukça ilginç, oldukça da farklı bir konuyla karşınızdayız. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederinin türbesinin Kayseri'de olduğunu biliyor muydunuz?
5: Kayseri-Malatya yolu üzerinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören beldesi yakınlarında bulunan Köşker Dağı eteklerinde Melik Gazi Köyü'ne 6 kilometre mesafede bulunan bir türbedir. Süleyman Bey Türbesi. Türbenin bir diğer ismi de Garip ya da Öksüz Türbedir. Ancak bu isim yerleşim yerlerine epey uzakta ve bir başına yalnız vaziyette bulunmasından dolayı halk tarafından verilmiş yakıştırma bir isimdir. Süleyman Bey Dulkadir oğullarındandır. Dulkadir oğulları ise Türkiye Selçuklularının yıkılması ile Anadolu'da kurulan beylikler içinde en son kurulan bir beyliktir. Dulkadir oğulları köken itibariyle Oğuzların Bozok kolunun Bayat boyundan olup Suriye Türkmenleri, daha doğrusu Halep Türkmenleridir. Günümüzde Suriye'de bulunan Bayırbucak Türkmenleri bunların bakiyeleridir. Halep civarında bulunan bu Türkmenler Memluklulara tabi olarak yaşamaktaydılar. Memluklular ise Kıpçak Türklerinin kurduğu Mısır'dan Anadolu'ya kadar uzanan yine güçlü bir Türk devletidir. O dönem Türkmenler Halep'i kışlak, Maraş ve Kayseri civarını da yazlak olarak kullanıyorlardı. Memluklular ile birlikte zaman zaman da Anadolu'ya düzenlenen seferlere katılıyorlardı. Selçukluların yıkılmasıyla Maraş ve Elbistan havalimanı

0: ailesini ele geçirerek bir beylik kurarlar. Dulkadir oğulları beyliği 1337 yılında Zeyneddin Karaca tarafından kurulmuştur. Kurulan beyliğin doğusunda Safeviler, Akkoyunlular ve Memlüklular, batısında ise Eratnalılar ve Osmanlılar vardı. Bunların arasında sürekli denge siyaseti güderek yaklaşık 200 sene varlıklarını sürdürmüşlerdir. Karaca Bey Memluklularla aralarının kötü olduğu dönemde Kayseri ve Sivas civarında hüküm süren Eratnalılara sığınmıştı. O dönemde Eratnalıların başında bulunan Mehmet Bey bir müddet misafir etse de Memluklulardan korktuğu için onlara teslim etmek zorunda kalmıştır. Memluklular da Karaca Bey'i Kahire'ye götürüp önce hapsetmişler, sonra da işkence edip idam etmişlerdir. Cesedini 3 gün Züveyle kapısında teşhir etmişlerdir. Yerine oğlu Halil Bey geçer. Ancak Halil Bey de Memlukluların kurbanı olur. Kendisi yayladayken bir suikast neticesinde öldürülür. Kesikbaşı Kahire'ye gönderilir. Günümüzde Kayseri Pınarbaşı ilçesinde bulunan Melik Gazi Türbesi'nde alt sanduka bölümünde Melik Mehmet Gazi'nin hemen yanında başsız olarak yatan Kesikbaş diye adlandırılan kişi işte bu Dulkadirli Halil Bey'dir. Halil Bey'in ölümünün ardından çeşitli taht mücadeleleri sonunda yerine oğlu Nasreddin Mehmet Bey geçer. Nasreddin Mehmet Bey 46 yıllık bir beylikten sonra 1442 yılında 80'i aşkın bir yaşta vefat eder. Yerine ise asıl konumuz olan Nasreddin Mehmet Bey'in de oğlu olan Süleyman Bey geçer. Süleyman Bey Osmanlılarla da arası oldukça iyiydi. Hatta Sultan II. Murat'ın desteğiyle Karamanoğullarına geçen Kayseri'yi yeniden geri alır. Sultan II. Murat bu dostluktan dolayı veziri Halil Paşa ile görüşerek oğlu Şehzade Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i Dulkadir Hanedanı'ndan bir kızla evlendirmeye karar verir. Saraydan Hayreddin Hızır Ağa'nın eşi bu amaçla Elbistan'a gönderilir. Süleyman Bey'in 5 kızı vardı. İçlerinde en güzeli olan Sitti Hatun'u seçerek sultan adına yüzük takar. Gelini ve çeyizi büyük bir gelin alayı eşliğinde götürür. 1450 yılı Kasım ve Aralık aylarında 2 ay süren ihtişamlı bir düğünle Şehzade Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ile Sitti Hatun evlenir. Böylece Süleyman Bey Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi olur. Süleyman Bey 1454 yılında ölür. Süleyman Bey ile alakalı çok önemli bir başka nokta ise torunu olan Gülbahar Ayşe Hatun 2. Beyazıt'ın eşi olup Yavuz Sultan Selim'in de öz annesidir. Yavuz Sultan Selim ise 1515 yılında Dulkadir Oğulları Beyliğini yıkarak kendi topraklarına katan Osmanlı Sultanı'dır. Türbeye gelince kitabesinde yazdığı şekliyle 1440 yılında yani daha Süleyman Bey hayattayken yapılmıştır. Kitabede burası için imaret denilse de alt kısmı cenazelik, üst kısmı ise açık mescit şeklinde kullanılan ilginç bir türbedir. Şu andaki durumu ise oldukça harap bir vaziyette olup bakıma muhtaç bir haldedir. Sandukası çalınmış, duvarlarına yazılar yazılmış, defineciler tarafından adeta talan edilmiş bir haldedir. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim'in de dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu çok önemli yapıya gereken önem bir an önce verilerek acil ve ciddi bir restorasyon çalışması yapılmalıdır.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi açıdan oldukça önemli, farklı mimarisi ile de oldukça ilgi çeken bu türbenin belki de tek olumsuz yanı ulaşım zorluğudur. Halkın türbeyle kolayca kucaklaşması için yetkililerin bu olumsuzluğu bir an önce gidermesi gerekmektedir.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOK Hüsvet Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydınlık Evler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydınlık Evler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İŞKUR, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de O Gün Sanlısoy'u ağırlayacağız.

Ogün Sanlısoy 12 Mart 1971 tarihinde Gölcük'te denizci bir subayın oğlu olarak doğdu. Doğduğu gün 12 Mart muhtırası yaşandığı için babası demokrasiye olan inancından dolayı oğlunun adını Ogün koydu. Babasının görevi dolayısıyla pek çok farklı bölge ve şehirde geçen ilkokul yıllarından sonra Fenerbahçe Lisesi'nde ortaokul ve liseyi okuyan sanatçı, 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girdi ve 92 yılında mezun oldu.

Sanatçının müzikle tanışması, annesi sayesinde 8 yaşındayken Elvis Presley ve Beatles dinleyerek oldu. 10 yaşındayken Barış Manço'nun bir sinema salonunda verdiği konsere katılıp ilk ciddi müzik etkileşimini bu konserle yaşadı. Kendi müziğini yapmaya 17 yaşında elektro gitar çalarak başlayan Sanlı Soy, üniversite yıllarında 89 yılında yakın arkadaşı Kubilay Özvardar'la birlikte hazırladığı akustik dinleti onun ilk sahne deneyimi oldu. Daha sonra bu yıllarda Sugar Mice grubuyla çalışmaya başladı ve ilk demo kaydını gerçekleştirdi. Bu süre zarfında çeşitli amatör gruplarda solist olarak da çalıştı.

1992 yılında Türk metal grubu Pentagram ikinci stüdyo albümü hazırlığındayken vokal Bartu Topbaş gruptan ayrılıp yurt dışına taşındı. Grup yeni vokal arayışında Ogün Sanlısoy'a teklif götürdü. Ogün Sanlısoy o yıllarda kariyerini akustik ve soft rock yürüttüğü için bir metal grubuna önce sıcak bakmadı. Grup üyeleri ikinci albümlerinin ilk albümden farklı olacağını, kayıtları dinlemeden karar vermemesini söylediler. Kayıtları dinleyip müzikali beğendikten sonra 92'de Pentagram'a katıldı ve aynı yıl çıkan Trailblazer albümünde vokaliyle yer aldı. Sanatçı Türkiye'de ve yurt dışında Pentagram'la pek çok konserler gerçekleştirdi. 93 ve 94 yıllarında Hıbır ve Rock dergilerinin okuyucuları tarafından yılın en iyi erkek rock sanatçı solisti seçildi.

Sanatçı Pentagram'da 3 yıl vokal görevini üstlenirken yeni üretecek olan parçalarda grupla bir fikir ayrılığına düştü. O gün Sanlısoy, grubun yeni albümünde Türkçe şarkılara yönelmesini isterken diğer elemanlar bu değişime sıcak bakmadı ve bu fikir ayrılığı sonucunda Sanlısoy, solo albüm çalışmaları yapmak istediği için gruptan ayrıldı. Pentagram o gün yerine Murat İlkan'ı kadrosuna kattı. Başka.

Sanatçı 94-95 yıllarında Gürekat'ın kurduğu Klips grubunda solist olarak yer aldı ve bu grupta çeşitli konserler verdi. 95 yılında piyasaya çıkan Özlem Tekin'in Kime Ne adlı ilk albümünde besteci, enstrümantist ve süpervizör olarak çalıştı. 95'te Pentagram'ın eski gitaristi Murat Net'in İngilizce şarkıları Türkçe yorumla projesinden teklif alsa da bu teklifi reddetti.

Pentagram ayrılığı sonrası 4 yıl boyunca farklı projelerde müzik faaliyetlerine katılan Sanlı Soy, solo albüm çıkartma kararı aldı. İlk albümü için Pentagram'dan Tarkan Gözübüyük, Hakan Utangaç, elektro gitarda Kurban grubundan Deniz Yılmaz'dan yardımlar aldı. Albüm 99 yılında dönemin popüler plak firması Rax Müzik etiketiyle yayımlandı. Ancak albüm yayımlandıktan sonra Gölcük depremi yaşanınca albüm tanıtımı ve konser verme fırsatı bulamadı. Bundan ötürü albüm ses getiremedi. Bunun üzerine sanatçı 2000 yılında askerlik görevini yerine getirdi.

Sanatçı 2000 yılında Çanakkale'de askerlik görevindeyken sonradan hitleri arasına girecek olan Saydım şarkısının temellerini attı. Askeri ortamdan etkilenerek Saydım şarkısının nakaratını ve temel müziklerini üretti. Askerlik görevi bittikten sonra şarkıyı tamamlayıp kayıt altına aldı ve 4 yıl boyunca albüm üzerinde çalıştı. Bu süreçte kimseden yardım almadan şarkıları tamamlayıp bir CD'ye kaydetti. Albüm yayını için 7 farklı plak şirketine CD'sini bıraktı. Nihayetinde Sony Müzik albümü yayınlamaya karar verdi. Albüm 2004 yılında O Gün adıyla yayımlandı. Albümde ayrıca Ferdi Tayfur'a ait Ben de Özledim cover'ı bulunmaktaydı. Bu albümün kayıtlarında davul ve tefte Timur Kurşunoğlu, elektrik, akustik gitar ve e-bow'da Faruk Kavi, bas gitardaysa Umut Arabacı O Gün Sanlısoy'a eşlik etti.

0: neşemiz vardı.
1: Sanatçı 2006 yılında piyasaya sürdüğü 3 adlı albümünde Pentagram grubundan arkadaşları Metin Türkcan ve Tarık Gözübüyük'le çalıştı. Bu albümle birçok dergi tarafından yılın en iyi rock müzik vokalisti seçildi. 2007 yılında Korkma albümünü 3 parçanın yeni versiyonuyla ve el kamerasıyla albüm kayıtları sırasında yaptığı çekimlerinin DVD'siyle birlikte tekrar çıkardı. Korkma parçasının yeni versiyonunda Hayko Cepkin'le düet yaptı. 2008 yılında rock müzik grubu Almora'nın Kıyamet Senfonisi albümündeki İyiler Siyah Giyer parçasında vokaliyle yer aldı. 2009 yılında Büyüdük Aniden isimli single, daha sonra da Yukarıya Bak isimli single'larını yayınladı.

O gün Sanlısoy 7 Şubat 2011 tarihinde 4. solo albümü Beni piyasaya sürdü. Albümün yapımcılığını Volkan Başaran yaparken albümde Sanlısoy'a gitarda Aytek Akçakaya, bas gitarda Sertan Coşkun, davuldaysa Sertan Soğukpınar eşlik etti. Albümün kayıtları 5 ayrı stüdyoda gerçekleştirildi. Albümde 13 parça bulunmakta ve bu parçaların 12 tanesinin söz ve müziği Sanlısoy'a aitti. Ayrıca söz ve müziği Selahattin Sarıkaya'ya ait olan ve Erkin Koray'ın sesiyle hepimizin aklına kazınmış parçalardan Anma Arkadaş'ın yeni düzenlemesi de bu albümde yer almaktaydı.

2011 yılında Türk rock metal müzik grubu İklim'in Girdap albümündeki Girdap parçasında vokaliyle yer alan sanatçı, aynı yıl içerisinde pop şarkıcısı Nilüfer'in 12 Düet isimli rock albümünde Hey Gidi Günler adlı parçada Nilüfer'le düet yaptı. 2016 yılının Nisan ayında Metin Türkcan'ın solo albümü olan Vakit Geldi albümünde Beynim Çatladı parçasına da vokaliyle yer aldı. 2017 yılında Pentagram'ın 30. yılı adına çıkan akustik albümde yine vokaliyle yer aldı. Akabinde sanatçı Demir Demirkan ve Murat İlkan'la birlikte Pentagram'a yeniden dahil oldu. 2019 yılında yeni albüm hazırlığındayken COVID-19 pandemisi nedeniyle albümü ertelenen Sanlısoy, pandemi dönemini değerlendirmek için 2021 yılında Yaşamaya Devam adında akustik bir albüm çıkardı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de o gün Sanlısoy'u konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSVET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydınkevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, çevre il müdürlüğünden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydınkevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç teftişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi. Başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İŞKUR, İç Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık sen kadınım.

Yaşa var toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine. Sen

sana bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye, geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKİ ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydın Kevler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydın Kevler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç teftişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilk

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, hakem yönetimleri ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını savundu. Adalı, bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakem konularını arz edeceğim dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir dedi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOK ÜSFET Başkan Yardımcısı Murat Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL'lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemenin devreye girmesine 5 gün kaldı. Bundan sonraki süreçte vekaletle iş takibi yapma sona eriyor. Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen yenileme çalışmalarının yanı sıra meydanla yeraltı çarşısı arasındaki projeyi de yerinde inceledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'de gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Kayseri'ye. 4,1 şiddetinde olan Pınarbaşı'daki deprem hepimizi korkuttu. Cenab-ı Allah her türlü afetten bizleri korusun. Tabii depremlerle ilgili bizim en çok hassas olduğumuz konu özellikle eski yapı stoklarının yenilenmesi ve kentsel dönüşümle güvenli yapıların oluşturulması. Şu anda biz Aydınlık Evler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımız var, Çevre İl Müdürlüğü'nden arkadaşımız var, müdürümüz var, başkan yardımcım var. Burada tabii biz 2 sene önce başlattığımız gördüğünüz şu blok Aydınlık Evler'in ilk kentsel dönüşümüydü. Şu anda orası bitti inşallah, iç tefrişatına başladık. Şimdi burada vatandaşlarımız toplandı geldi, başkanım burada da kentsel dönüşüm istiyoruz dedi. Papatya Sokak burası gördüğünüz gibi. Burada büyük bir kentsel dönüşümü tekrar başlatıyoruz.
1: Melikgazi Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesisindeki yenileme çalışmaları devam ederken 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Kayseri için bu tesis bence çok önemli bir inşallah rol oynayacak. Gelecekte Kayseri Spor'la birlikte Erciyes Spor'umuz da tekrar birincilikte, süperlikte başarılı olacak diye düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımıza, kulüp başkanımıza, yönetimine, antrenörlerimize, hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: İşkur, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve birimlerin hiçbir personeli, müfettişi veya yetkilisi herhangi bir gerekçe, ceza, inceleme, denetim veya başka bir işlem adı altında işverenlerden ya da vatandaşlardan elden, telefonla, mesaj yoluyla veya kişisel hesaplara para talep etmez denildi. Kayseri Spor, TFF'nin 1. Ligi 3. haftasında Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.